Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Bazı müzikler seni olduğun yerden alır, daha ferah bir yere bırakır. Sakinleşmek ama ritmi kaybetmemek isteyenler için Derinle Chill Zone. Yeni bölümleriyle her perşembe saat 15'te, tekrar yayınıyla saat 20'de Odeya Radyo'da.

0: Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.
1: Odeya Radyo.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Bugün Augusto'da yayınlanan Yatırımda Karar Yorgunluğu makalesinden yola çıkıyor ve yatırımda her an karar vermek zorundaymışız gibi hissettiğimiz o zihinsel yükü konuşuyoruz. Gün içinde zaten sayısız karar veriyoruz. Ne giyeceğimizden ne yiyeceğimize, hangi işe önce başlayacağımızdan günü nasıl bitireceğimize kadar. Hal böyle olunca bir noktadan sonra zihnimiz yoruluyor. Yatırım tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü mesele sadece bir ürün seçmek değil, ne zaman alım yapılacağına, neyin ne kadar riskli olduğuna ve piyasadaki hareketlere nasıl tepki verileceğine de karar vermek gerekiyor. İşte tam bu noktada karar yorgunluğu devreye giriyor. Seçenekler arttıkça süreç kolaylaşmak yerine daha da karmaşık hale gelebiliyor. Sürekli piyasayı kontrol etmek, her küçük hareketi yeni bir karar anına çevirmekte bu yükü daha da artırabiliyor. Peki bunu hafifletmek için neler yapılabilir? Gelin adım adım bakalım. İlk olarak en baştan net bir strateji oluşturmak önemli. Ne kadar risk almak istediğinizi, hedefinizin kısa mı yoksa uzun vadeli mi olduğunu ve hangi araçlara yöneleceğinizi önceden belirlemek karar anlarında zihinsel yükü azaltabilir. İkinci olarak piyasayı her an takip etmek yerine süreci sadeleştirmek gerekir. Her gelişmeye anında tepki vermeye çalışmak yerine size uygun düzenli bir takip alışkanlığı kurmak yatırım sürecini daha yönetilebilir hale getirebilir. Üçüncü olarak uzun vadeli düşünmek ve sabırlı olmak oldukça önemlidir. Çünkü her kısa vadeli hareketi kritik bir sinyal gibi görmek gereksiz karar baskısı yaratabilir. Dördüncü olarak yatırım uygulamalarındaki detaylı analizlerin yanında piyasadaki genel görünümü daha hızlı kavramayı sağlayan grafikler, tablolar ve kısa özetleri takip etmek neler olduğunu daha kısa sürede anlamaya yardımcı olabilir. Beşinci olarak gerektiğinde uzman desteği almak da süreci kolaylaştırır. Çünkü her kararı tek başına vermeye çalışmak yerine güvenilir yorum ve yönlendirmelerden yararlanmak daha dengeli adımlar atmayı sağlayabilir. Altıncı olaraksa sade, anlaşılır ve düzenli bilgi akışları bulmak önemlidir. Her kaynaktan gelen farklı bilgiler yerine güvendiğiniz ve takip etmesi kolay kaynaklara odaklanmak zihni rahatlatır. Sonuç olarak karar yorgunluğunu önlemenin yolu çoğu zaman daha fazla seçenekten değil, daha net bir çerçeveden geçer. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeye Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Ayrıca augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya sayfasındaki diğer içeriklere göz atabilir. Odeya Bank'ın sosyal medya hesaplarında yayınlanan bilgi videolarını da takibe alabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odeon Radyo'da kal.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odea için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odea ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odea ile yatırım içeriklerini ve Odea Radyo'yu takipte kalın.
2: Merhaba, ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
3: Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Piyasalar değişir, gündem hareketlenir, gün bazen hızla akar. Tüm bu akışın içinde sade bir anlatım, dengeli bir müzik seçkisiyle, yatırım dünyasına dair güvenilir içerikleriyle Odeon Radyo sana eşlik etmeye her zaman hazır.
1: You know, the last few weeks I've spent with you have been unlike any I've spent before.
2: Well, I can dig that.
1: I mean it. In my country, you would be a queen.

0: You're delicious.
1: Odea Radio. Odea.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, döviz yatırımcı için bir kazanç aracı mı yoksa bir risk yönetimi aracı mı?
4: Riski döviz ile yönetmek mümkün mü sorusunu konuşurken burada çok ince bir çizgi var. Çünkü mesele dövize geçelim mi sorusu değil. Mesele kur riskini nasıl okuduğumuz ve nasıl yönettiğimiz. Öncelikle şunu netleştirelim. Döviz her zaman kazandıran bir yatırım aracı değildir. Özellikle dezenflasyon sürecinde, reel faizlerin pozitif olduğu dönemlerde TL varlıkların sunduğu reel getiri daha cazip olabilir. Bu nedenle dövizi otomatik bir korunma aracı gibi görmek sağlıklı değil. Ama Türkiye gibi ithalata, enerjiye ve ara malına yüksek derecede bağımlı bir ekonomide kur ile enflasyon arasında güçlü bir geçişkenlik olduğunu da biliyoruz. Kur artışı maliyetleri, maliyetler fiyatları etkiliyor. Bu mekanizma yatırım kararlarında tamamen göz ardı edilemez. Burada ayrımı yapmak önemli. Reel sektör açısından döviz bir yatırım tercihi değil, çoğu zaman bir risk yönetim aracıdır. İthal girdisi olan, döviz borcu bulunan ya da ihracat geliri dövize bağlı olan firmalar için hedge mekanizmaları kritik. Forward, opsiyon, swap gibi türev araçlarla ya da doğal hedge dediğimiz gelir gider dengesi üzerinden yapılan koruma yöntemleri bu nedenle kullanılıyor. Ama amaç kazanç değil. Nakit akışını öngörülebilir kılmak. Gerçek kişiler açısından tablo biraz farklı. Türkiye'de dolarizasyon oranları tarihsel olarak yüksek. Son 10 yılda %51'lere kadar çıkan bir oran gördük. Bugün %40-45 bandında. Bu hala yüksek bir seviye. Yani hane halkının zaten ciddi bir uzun döviz pozisyonu bulunuyor. Dolayısıyla dövize yönelmek çoğu yatırımcı için yeni bir davranış değil. Mevcut yapının devamı niteliğinde. Bu noktada önemli bir başlık da altın. Son yıllarda altın sentetik bir döviz enstrümanı gibi çalışmaya başladı diyebiliriz. Hem küresel risklere karşı korunma aracı olarak görülüyor hem de TL'deki değer kaybına karşı bir denge unsuru olarak tercih ediliyor. Özellikle bireysel yatırımcı tarafında altının payının artması klasik dolarizasyonun bir kısmının altına evrildiğini gösteriyor. Ama burada temkinli olmak gerekiyor. Eğer ekonomide rezerv birikimi sürüyorsa, cari denge iyileşiyorsa, reel faiz pozitifse ve enflasyon düşüş patikasındaysa kur artışları geçmiş dönemlere kıyasla daha sınırlı kalabilir. Böyle bir senaryoda döviz taşımak beklenen korumayı sağlamayabilir ya da fırsat maliyeti yaratabilir. Dolayısıyla mesele dövize geçelim mi geçmeyelim mi değil. Mesele mevcut portföy yapısının zaten ne kadar döviz içerdiğini görmek. Çünkü %40-45 dolarizasyon oranı bize şunu söylüyor. Türkiye'de yatırımcı zaten önemli ölçüde kur riskine pozisyon almış durumda. Bu yüzden risk yönetimi konuşulurken şu soruyu sormak daha doğru olabilir. Portföyünüz gerçekten dengeli mi? Kur riskine karşı korunurken başka bir riski, örneğin faiz ya da fırsat maliyetini artırıyor olabilir misiniz? Sonuç olarak döviz bazı koşullarda risk yönetiminde rol oynayabilir. Reel sektör için hedge imkanı sunar. Bireysel yatırımcı için belirsizlik dönemlerinde psikolojik bir güven alanı yaratabilir ama tek başına çözüm değildir. Strateji gerektirir, oran gerektirir ve mutlaka makro çerçeveyle birlikte değerlendirilmelidir.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal. Odea.

Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emre Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odaya Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Akbank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz güvenli liman enstrümanlarını konuşacağız. Aslında daha önceki bölümlerde bunu çok konuştuk. İşte altınla ilgili konuştuğumuz bölümde de işte güvenli liman enstrümanı nedir? Kimler daha çok tercih eder? Niye işte portföylerimizde bulunması lazım? Konularını aslında detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Bu bölümde aslında biraz güvenli liman enstrümanı nedir? Niye güvenli liman enstrümanlarına yatırım yapılırdan ziyade biraz her dönemin güvenli limanı aynı mıdır'ı aslında konuşacağız. Çünkü şimdi altından başlayınca konuya devam edersek tabii dünyada hani en güvenli liman enstrümanı nedir dendiğinde hep altın denir. İlk akla gelen altın olur. Hala tabii bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. Fakat son dönemde özellikle bu Amerika-İran savaşının başlamasıyla da beraber ki hani ondan önce de bir süreye dönersek son dönemlerde altın fiyatlarındaki oynaklık da çok ciddi artmış durumda. Şimdi tabii güvenli liman enstrümanı dememiz altında sadece bu fiyat seviyelerinden de değil. Yani altın günün sonunda bir emtia, değerli bir emtia ve bir değeri var. Zaten işte dünyada merkez bankaları rezervlerinde çok yoğunlukta bulunduruyor. Zaten bizim kültürümüzde de çok büyük yeri var. Hepimiz işte anneannelerimizden, babaannelerimizden, dedelerimizden hep duymuşuzdur ki hala bu aslında gelenek devam ediyor. Yastık altı altın vardır. İşte doğumlarında hediye olarak gelir, düğünlerde gelir. İşte çoğu bu kutlamalarda aslında hepimiz zaten dediğim gibi düğünlerde olsun, doğumlarda olsun gibi durumlarda hep hediye olarak altın götürülür ve zaten kendi başına bir altın birikimi herkesin dediğim gibi bu sebeplerden oluyor. Öte yandan tabii bu yatırım amaçlı da özellikle altına yatırım yapanlar ki bu çok duyulur işte her ay bir çeyrek altın aldım, bir gram altın aldım, keseye attım, çekmeceye koydum diyenler olur. İşte kimi işte duyarız eski özellikle dedelerimizden, işte anneannelerimizden, babaannelerimizden hep dediğim gibi işte bilezikler vardır. Düğünde takılan bilezikler kullanılır. Hatta işte eski yıllarda bileziklerimi bozdum, işte arsa aldım ya da şu yatırım yaptım, bileziklerimi bozdurdum, çocuğumu evlendirdim gibi. Yani burada hep bunları hepimiz yıllar içerisinde duymuşuzdur. Bizim kültürümüzde de genel dünyada böyle ama bizim kültürümüzde de yastık altınlar. Altın çok önemli bir yatırım aracıdır ve bu güvenli bir yatırım aracıdır. Yani gidip de bir işte başka bir enstrümanı aldım işte misal dolar aldım eve koydum. İşte ya da tabii artık hisse senetleri, bonlar artık tabii fiziki yok artık kaydı ama hani burada örnek vermek için işte hisse senedi aldım gittim o hisseyi aldım kağıt olarak evime koydum mu duymamışsınızdır. Eski yıllarda da bu çok duyulmaz. Şimdi evet her şey kaydı ama eskiden yaşı yetecek dinleyicilerimiz hatırlar işte bonolar olsun, tabirler olsun, hisseler olsun böyle küpür küpür büyük kağıtlarda da saklanıyordu. Onu da aldım evde sakladım diyen çok duymayız. Genelde işte altındır bunu duyduğumuz. Bileziktir, takıdır, altındır. O yüzden bu güvenli liman enstrümanı özelliği evet hep var. Sadece fiyat seviyelerinden değil bir değer içermesinden hızlı bir şekilde paraya çevrilmesinden ve bunun gibi işte kendi yapısı özelliğine de işte paslanmaz, oksitlenmez, bozulmaz. Uzun yıllar formunu, yapısını korur altın. O yüzden mesela gümüşe kıyasla daha da değerlidir gibi hani daha teknik konuları da var ama bu açıdan bakıldığında tabii altın her zaman güvenli liman enstrümanının özelliğini korur, koruyor da. Fakat eskiye kıyasla tabii şimdi bu bölümde şunu söylemek istiyorum. Hani o güvenli liman demek de bir anda yatırımlarda değerini çok da kaybetmemesi aslında. Yani evet demin anlattığım biraz önce söylediğim konular biraz daha tabii teknik. Yani altın kendi özelliği değerini koruması işte bu yatırım felsefesinden gelen bir talep. Ama en büyük diğer konusu da değerini kaybetmemesi ve değerini koruması. Şimdi tabii değerini kaybetmeye ya da değerinde çok fazla oynama olduğu noktada güvenli liman enstrümanı özelliğini belli oranda yitirmeye başlıyor. Kaybediyor demiyorum ama yitirmeye başlıyor. Aslında tam da bu bölümün konusu. Yani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır derken aslında bu son döneme biraz atıfta bulunmak istiyorum. Sebebi de şimdi takip edenler zaten biliyordur. Etmeyenler de işte fiyat son dönemki fiyat hareketlerine bakabilirler. Altın işte özellikle bu Amerika-İran savaşının başlamasıyla beraber ciddi bir değer kaybetti. Aslında normalde yıllardır hani konuştuğumuzda altın güvenli liman enstrümanı olduğundan dolayı altın savaşı sever. Niye? Çünkü savaş ortamı jeopolitik riskleri arttırır, tedirginliği arttırır, risk iştahını düşürür. Riskleri arttırdığından dolayı risklerin arttığı noktada bir güvenli liman enstrümanı olarak böyle bir ortamda değerini koruyan, taşınabilen, likide hızlı çevrilebilen altın öne çıkar. İnsanlar savaş ortamında güvenli liman enstrümanı olarak daha çok altında talepte bulunurlar. Ondan dolayı da savaş zamanında altın yükselir konusu yıllardır hepimizin bildiği bir konudur ki geçmiş yıllarda örnekleri de zaten tecrübeyle sabit. Eski işte geçmiş yıllardaki savaş dönemlerine baktığımızda da altının talep gördüğünü görüyoruz. Fakat bu Amerika-İran savaşında bunu görmedik. Tam tersi altında ciddi bir değer kaybı oldu. Bunun sebepleri var. Bunların da tabii sebeplerini biliyoruz. Neden böyle bir değer kaybettiğini de biliyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde bunlardan işte piyasada gündem konuşurken de bunun sebeplerinden bahsetmiştim. Bugün bu bölümün tabii konusu değil ama burada bir savaş ortamında bu sefer altın değer kaybettiğini gördük. Burada tabii sebepleri daha önceki bölümlerde dediğimiz gibi konuşmuştuk. Şimdi tabii bu savaşla beraber altında bir değer kaybı olması ki işte savaş önceki seviyeyle şimdi seviyeye bakarsanız ciddi anlamda altın değer kaybetti. Savaş öncesi işte 5500-5600 dolarları onzu giden altın 4000 dolarların altına kadar geldi. Şimdi tabii bir anda böyle bir ortamda işte hep en önemli güvenli liman enstrümanı, savaşta en çok sarıldığımız enstrüman dediğimiz enstrümanın bu savaş ortamında bu kadar ciddi değer kaybetmesi biraz güvenli liman enstrüman özelliğini de sorgulattı yatırımcılara. Evet, dediğim gibi sebeplerini bilmekle birlikte günün sonunda değer kaybının çok sert olması bu güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulattı. Öte yandan savaş öncesindeki seviyelere baktığımızda tabii çok ciddi bir fiyat hareketi yaşanıyordu. Yani güvenli liman enstrümanı dediğimiz aslında biraz volatilitesi düşük, yani oynaklığı düşük hali, çünkü riski biz volatiliteyle oynaklıkla ölçüyoruz. Daha nispeten düşük olan, yani bu evet altın değerleniyor trend olarak baktığımızda bir grafikte gidiyor ama hani yukarı hareket, yani çıkışlar ve düşüşler daha dengeli olarak yükselen bir altından bahsediyorduk. Eğer kısa vadedeki o fiyatlar, yani inişler çıkışlar çok dalga boyları büyümeye başladığı zaman, yani volatilitesi oynaklığı çok büyümeye başladığı zaman o finansal enstrümanın da hali riski büyümüş oluyor. Şimdi son dönemki volatilitesine altının baktığımızda çok sert. Yani çıkışları da çok sert oluyor, düşüşleri de çok sert oluyor. Yani bir volatilitesi, bir oynaklığı artmış durumda altının. Bu da aynı durumda tabii bir güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulatıyor. Bölümün başında dediğim gibi bir güvenli liman enstrümanı özelliğini kaybetti diyemeyiz altına. Ama son dönemki yaşadığı gelişmeler, fiyat hareketleri altına biraz güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulatıyor yatırımcılara. Biraz o özelliğini kaybetmiş durumda. Çünkü güvenli liman enstrümanından beklentimiz fiyat oynaklığı daha düşük olan, işte böyle risklerin arttığı ortamdaki, en büyük riskin arttığı ortam, işte şimdi yaşadığımız gibi savaş ortamı, işte politik krizler, beklenmedik olaylar gibi konularda, yani riskin çok yükseldiği, belirsizliğin çok arttığı ortamda bize daha güvenli bir getiri sunan, daha güvenli bir fiyat adımları sunan, daha nasıl söyleyeyim, daha dingin bir yatırım ortamı sunan enstrümanlara biz bunu diyoruz. En azından burada o mevcut risklerden, o mevcut belirsizlikten biraz kendimizi finansal olarak korumaya yardımcı olacak enstrümanlardan bahsediyoruz. Tabii şimdi altın bunun en önünde gelirken, dediğim gibi bir savaşla beraber bu sefer riskin bu kadar yüksek arttığı ortamda kazanç yerine, değerini koruması yerine tam tersi çok sert değer kaybetmesi ve son dönemde, yani savaş süresinde ve savaş öncesindeki sürede, son dönemde, son belli bir sürede yaşadığımız altındaki fiyat hareketlerinin çok sert olması, dalga boylarının çok büyük olması, üzerindeki volatility, oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu, tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Her dönemin tabii aynı olmayabilir ama bu biraz göreceli bir aslında kavram. Yani mesela bu savaş döneminde altın bu özelliğini kaybetmişken tam tersi dolar bu sefer çok önemli bir güvenli liman enstrümanı olarak öne çıktı. Zaten hani kabaca örnek vermek gerekirse belli başlı öne çıkmış literatürde güvenli liman enstrümanları var. İşte bunun en başında bahsettiğimiz gibi altın geliyor. Sonrasında Amerikan doları geliyor. İsviçre frankı geliyor. Japon yeni geliyor. Amerikan tahvilleri geliyor. Yani bunlar en başlıca güvenli liman enstrümanları olarak öne çıkan enstrümanlar. Tabii ki her dönemde, her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır dediğimizde yani genellikle aslında literatürde bu saydığım enstrümanlar daha öne olarak çıkıyor ama göreceli olarak belli dönemlerde bu saydıklarım arasından bazıları daha çok öne çıkabiliyor. Genellikle tabii bunu hep altını sayıyorduk en önde çıkan olarak ama bu son dönemde bu geçerli olmadı. O yüzden aslında dönemine göre, konjonktüre göre ve tabii fiyat seviyesini tek bir olay etkilemiyor. İşte bu süreçte altındaki düşüşün sebeplerine de bakarsak başka sebepler de etkileyebiliyor enstrümanların değerini kaybetmesinde. Ama aslında sorunun cevabı kolay olmamakla birlikte evet aslında her dönemin güvenli liman enstrümanı teknik olarak aslında aynı da desek görece olarak konuşursak dönemine göre bu orantısal olarak değişebiliyor. Dediğimiz gibi bazı dönemlerde bu saydıklarım arasındaki bazı enstrümanlar daha açık ara öne geçebiliyor. Kimi daha geride kalabiliyor. İşte bu dönemden bahsedersek bu savaş döneminde en öne çıkan aslında Amerikan doları olduğunu gördük. Bu savaş ortamında daha çok Amerikan doları tercih edildi güvenli liman enstrümanı olarak. Burada da zaten son dönemde savaşın çıkmasıyla birlikte doların da ciddi değerlendiğini görüyoruz. Yani işte Trump'ın Amerikan başkanlığına seçilmesi ve sonrasındaki gümrük vergileri gibi konular gelmişti hatırlarsanız. Bunu detaylı konuşmuştuk sene başında. Arkasında işte Fed'den faiz indirimleri mi gelecek, ne zaman gelecek konularını konuşurken dolar ciddi anlamda bir değer kaybetmişti. Dolar endeksinin 95'lere doğru kadar geldiğini, aşağılara geldiğini görmüştük. Hatta o dönemde savaş öncesinde dolarda çok daha sert değer kayıpları bekleyenler de vardı. Ama sonra savaşın çıkmasıyla beraber dediğimiz gibi doların bu kadar öne çıkıyor olması güvenli liman enstrümanı olarak doları o düştüğü dip seviyelerinden çok daha değerli yerlere taşıdı. Dolar endeksi işte 100'ü geçerek çok daha yüksek seviyeleri gördü. Yani bu döneminde doların daha öne çıkan bir güvenli liman enstrümanı olduğunu gördük. Tabii bu dönemde yine Japon yeni de bir belli oranda bir güvenli liman talebi almıştı. Ama esas burada tabii dolar öne çıktı. O yüzden burada toparlamam gerekirse şöyle toparlayayım. Evet, her dönemin güvenli liman enstrümanını tanım olarak, teorik olarak aynı mıdır? Aynıdır. Ama her dönemde pratikte değişebiliyor. Bazı dönemlerde bazı güvenli liman enstrümanları öne çıkabiliyor. Bu dönemde dediğimiz gibi altının geriye düşerek doların öne çıkması gibi. Ama tanım olarak şu çok önemli. Güvenli liman enstrümanı nelerdir? Niye güvenli liman enstrümanlarına ihtiyacımız var ki? İşte açıkladığım gibi böyle risklerin arttığı dönemde bize daha belirgin, daha öngörülebilir getiri sunan, daha sırtımızı dayayabileceğimiz enstrümanlar oluyor. Bunları bilmek, tanımak önemli. O dönemin piyasa konjonktürüne göre de bu liste içerisindeki biri ya da birkaçı daha öne çıkabiliyor. Böyle dönemlerde biraz defansif tarafa çekileceğimiz yatırım açısından belirsizliğin yüksek, şu dönemde yaşadığımız gibi riskin yüksek olduğu dönemde bu güvenli liman enstrümanlarına yatırım yapmak önemli. Portföy çeşitlendirmesinin önemi, risk yönetiminin önemini konuştuğumuz programlarda da buna değinmiştim. Muhakkak belli bir oranda bu risk toleransınızdan bağımsız, beklentinizden bağımsız olarak her portföyde belli oranda ki bu işte risk toleransına göre, beklentiye göre bu oran değişebilir ama en azından belli bir minimal oranda herkesin portföyünde bir hedge amaçlı, bir sigorta amaçlı güvenli liman enstrümanı bulundurması önemli. Bu genelde yaygın olarak altındır. Bu dönem için bu geçerli olmadı ama hala altın güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. Ama dediğimiz gibi dönemine göre, piyasa konjonktürlerine göre bazen başka enstrümanlar da öne çıkabiliyor. Bunu zaten piyasayı takip ettiğimiz noktada görebiliyoruz. Burada amaç dediğim gibi portföylerimizi çeşitlendirmek, daha defansif tarafta, güvenli tarafta olmak için güvenli liman enstrümanları nelerdir? Hangileri hangi dönem öne çıkıyor? Hangileri daha geride kalıyor? Bunları bilerek buralarda biraz yatırım yaparak hem kendimizi biraz daha güvenceye almak hem de portföyümüzün riskini biraz daha dengelemek açısından önemli oluyor. Bu bölümde güvenli liman enstrümanlarını konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun.
2: ODR Radyo.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz kurları neden bu kadar hızlı değişebiliyor?
3: Aslında kur dediğimiz şey bir ülkenin parasının başka bir ülkenin parasına göre fiyatıdır. Ama bu fiyat sadece arz talep meselesi değildir. Faizden enflasyona, jeopolitik risklerden, Merkez Bankası kararlarına kadar pek çok beklentinin aynı anda yansıdığı bir aynadır. Önce en temel mekanizmadan başlayalım. Faiz bir ülke parasını taşımanın getirisi demektir. Eğer bir ülkede faiz oranı yükselirse o para birimini elde tutmak daha cazip hale gelebilir. Yabancı yatırımcı açısından bakarsak daha yüksek faiz daha yüksek potansiyel getiri anlamına gelir. Bu da o para birimine talep yaratabilir. Ama burada tek başına nominal faiz yeterli değildir. Asıl önemli olan reel faizdir. Eğer enflasyon yüksekse ve faiz bunu telafi etmiyorsa o zaman yüksek görünen faiz yatırımcıyı korumaz. Bu durumda para birimi değer kaybedebilir. Yani faiz artışı her zaman kuru düşürür diyemeyiz. Piyasa şuna bakar. Bu faiz enflasyonu gerçekten kontrol altına alacak mı? İkinci konu enflasyon. Enflasyon yükseldiğinde o ülkenin parasının satın alma gücü düşer. Eğer enflasyon kalıcı hale gelirse piyasa o para biriminin uzun vadede değer kaybedeceğini düşünmeye başlar. Türkiye gibi kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu ilişki daha güçlüdür. Kur artışı enflasyonu besler, enflasyon beklentisi de kuru etkiler. Bu karşılıklı etkileşim bazen bir döngü yaratabilir. Dolayısıyla kur sadece bugünkü enflasyona değil, gelecekteki enflasyon beklentisine de tepki verir. Haber akışı ve jeopolitik riskler açısından baktığımızda ise döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Bir Merkez Bankası açıklaması, beklenmedik bir siyasi gelişme, jeopolitik bir gerilim ya da küresel risk iştahındaki ani değişim. Hepsi saniyeler içinde fiyatlara yansıyabilir. Çünkü döviz piyasası bugünü değil, yarını fiyatlar. Örneğin bir ülkeye ilişkin risk algısı artarsa yatırımcılar o ülke varlıklarından çıkabilir. Bu da o ülke parasına olan talebi azaltır, kur yükselir. Tersi durumda ise risk birimi düşer, sermaye girişi olur ve para birimi değer kazanabilir. Son olarak buradaki en kritik kavram şu, beklentiler. Döviz çoğu zaman gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmeye hareket eder. Örneğin piyasalar bir faiz indirimi bekliyorsa, bu indirim gerçekleşmeden önce kurda hareket görülebilir. Çünkü piyasa o adımı önceden satın almıştır. Bu yüzden bazen faiz indirildi ama kur düşmedi gibi şaşırtıcı durumlarla karşılaşırız. Çünkü asıl fiyatlama karar öncesinde yapılmıştır. Kur sadece sonuç değildir, aynı zamanda ekonomiye yön verir. İthalat maliyetlerini etkiler, enflasyonu etkiler, şirket bilançolarını etkiler, cari açığı ve rekabet gücünü etkiler. Özellikle dış ticarete bağımlı ekonomilerde kur seviyesi büyüme kompozisyonunu bile değiştirebilir. Bu nedenle merkez bankaları kuru doğrudan hedeflemese bile kur hareketlerini yakından izler.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş...
0: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların

uzman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odea için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların Haleti Ruhiyesini Okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odea ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk-on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odea ile yatırım içeriklerini ve Odea Radyo'yu takipte kalın. Odea Radyo.

ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım Odaklı Gündem'de tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım Odaklı Gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin. Ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odaya Radyo'da seni bekliyor.

0: Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odeya için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odeya kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve ona göre karar verebilmek. Örneğin faiz %40'a ulaştı haberi ilk başta cazip görünebilir. Ama enflasyon %50 ise aslında hala kayıp söz konusu. Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil, bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odeya içeriklerimizi takip etmeye ve Odeya Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
0: Odeya Radyo.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor.

yoğunluğumuz doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz, bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz, bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor, sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz. Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Konu oldukça mühim bir konu. Yatırımın görünmeyen riski zihin. Şimdi yatırımda risk çoğu zaman fiyat hareketlerinde aranır. Hep ona bakarız. Yani fiyat hareketlerinde acaba risk var mı? Aslında bazen asıl risk zihinde oluyor. Odea ile Yatırım Odaklı Podcast'te bugün finans alanında uzman Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası Finans Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hakkı Öztürk hocamız burada. Hocam bu konu çok mühim bir konu. Çünkü insanlar da soruyor neden ben böyle panik oluyorum hemen satıyorum diye. Ona biraz psikolojisine biraz inmek istiyorum. Biraz davranışsal inmek istiyorum. Şimdi Odea Bank'ın Konda ile yaptığı bir araştırma var. Çok da güzel bir araştırma olmuş. Finansal okuryazarlık ve yatırım davranışları araştırması bu. Şimdi burada şöyle bir şey çıkmış. Hemen rakamlara bakıyorum ben. Bir yatırım aracı sosyal medyada ya da çevrede çok konuşulunca katılımcılığın %15'i hemen araştırırım diyormuş. %10'u güvenim artar demiş. Yani yaklaşık 1/4'ü popülerlikten olumlu etkilendiğini söylemişler duyulduğu zaman. Ama diğer bir yandan %22'lik bir kesimse tam tersine eğer bir yatırım aracı çok konuşuluyorsa onu şüpheli bulurum demiş bu araştırmada. Aslında burada yatırımcı yatırım aracı mı tepki veriyor yoksa kalabalığın o sürü psikolojisini yarattığı psikolojiye mi tepki veriyor size göre? Bununla başlayalım.
1: Evet, şimdi tabii önce Odea Bank'ın Konda işbirliğiyle değil mi gerçekleştirdiği evet. O finansal okuryazarlık ve yatırımcı davranışları anketi. Bence önemli bir anket. Ben de şöyle bir göz attım, hı hı. Onu söyleyeyim. Bir defa Türkiye'deki yatırımcı davranışlarını analiz ediyor. Önemli. Aynı zamanda tabii burada yatırımcılar bir yatırım yaptıkları zaman bunun arkasında hangi ekonomik, hangi sosyal, hangi psikolojik nedenler var onları da ölçüyor. Bence son derece detaylı yapılmış bir araştırma çalışma. Onu söyleyeyim. Şimdi tabii burada popülerlikten bahsettin değil mi sen? Hı hı. O araştırmanın sonuçlarından evet, bir tanesi de. Bu. Evet yani eğer bir yatırım aracı sosyal medyada çok konuşuluyorsa, popülerleştiyse genelde yatırımcıların %25'i değil mi? 1/4'ü
0: falan.
1: Evet bu popülerlik yani yaklaşık %25'i evet, ikisi beraber
0: evet,
1: yani.
0: İkisi beraber.
1: Güven duyuyor değil mi? 15, evet. 10 daha %25'i yani 1/4 bu popülerliğin kendi yatırım kararlarını olumlu etkilediğini söylüyorlar. Şimdi tabii burada davranışsal finans devreye giriyor ama önce tabii onun biraz ben şöyle bir baktığım için alt detaylarına, alt kırılımlarına da bakmak lazım. Bunu söyleyenlerin çoğu aslında daha az tecrübeli yatırımcılar ve eğitim düzeyi biraz daha düşük yatırımcılar. Yani daha az tecrübeli olup da yatırım konusunda ve eğitim düzeyi biraz daha düşük olan insanlar popüler olan yani sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarına daha fazla ilgi gösteriyorlar gibi bir sonuç çıkabiliyor buradan. Ama öte yandan da daha tecrübeli yatırımcılara baktığınız zaman orada bir oran verdim.
0: %22
1: yani orada baktığımız zaman daha tecrübeli yatırımcılarda popülerlik ön planda değil o kadar. Yani işte diğerin ön planda değil. Bence bu da önemli bir şey.
0: Şüpheli yaklaşıyormuş.
1: Şüphe işte %22'si onu söyleyeyim şüpheli. Yanlış anlaşılmasın. %22'si şüpheli yaklaşıyor ve evet. Tedirgin oluyor evet. Bununla. Dolayısıyla tecrübeli yatırımcılar popüler araçlardan, sosyal medyada çok konuşulan yatırım araçlarından daha tedirgin oluyorlar. Yani bunlar tabii hep yatırım kararlarında psikolojinin etkisiyle ilgili. Onu söylemek lazım. Yani sadece tabii insanlar verilere bakıp karar vermiyor. İşte ne bileyim bilançoya bakıp, faiz oranlarına bakıp, makro faktörlere bakıp ondan sonra karar vermiyorlar. Çevresindeki değil mi? İnsan davranışlarından da etkileniyorlar. Şimdi bunlarla ilgili tabii birçok şey var. Davranışsal finans devreye giriyor burada. Birçok aslında bunların altında birçok kavram, bir teori var işte. Bahsederiz ileride ona işte FOMO var, ondan sonra loss aversion var, ondan sonra işte sürü psikolojisi var, herding var. Demin senin biraz önce söylediğin yayından önce confirmation bias denilen bir şey var. Doğrulama yanlılığı, ondan sonra aşırı güven yanlılığı var. Bunlardan da bahsederiz ama ben bir de şöyle bir giriş yapayım. Şimdi tabii insanlar genelde yatırım yaparlarken neye bakıyorlar? İşte sen de yıllardan beri sektörün içindesin. Tek baktıkları şey aslında ne? Getirisine bakıyorlar değil mi? Bir fon alacak veya bir hisse senedi alacak. Son işte 3 ayda, 5 ayda neyse son 1 yılda ne kadar getiri sağlamış? Çok yüksek getirisi varsa işte ben de bunu alayım diye düşünüyor. İkincisi tabii getiri derken de burada Türkiye'de biraz tabii finansal okuryazarlık düşük olduğu için de yani tabii nominal getiriler var, bir reel getiriler var. Aslında önemli olan değil mi? Reel getirilerdir. Yani siz bir arındırılmış getiri. Siz bir yatırım yaparsınız. Bir hisse senedi alırsınız 10 liraya. Yıl sonunda 15 liraya sattınız. %50 getiri sağladınız ama bu nominal getiridir. Dolayısıyla enflasyon da %50 olursa o bir yıl içinde aslında sizin satın alma gücünüz aynı kalıyor. Reel olarak hiçbir şey kazanmamış oluyorsunuz. Dolayısıyla burada tabii reel getiriler ön planda olması lazım. İnsanlar sadece getiriye bakıyor. Getiride de nominal getiriye bakıyor. Bir de aslında en önemli şey ne? Burada risk. Risklere bakmıyorlar. Yani normalde finansta baktığınız zaman işte hep deriz ki biz risk and return are twin sisters. Yani ikiz kardeş gibidir. Risk ve getiri beraber değerlendirilir. Dolayısıyla insanlar risklere bakmıyorlar ki halbuki biz aslında riskleri matematiksel modellerle ölçebiliyoruz. Riskler derken işte sistematik riskler var, sistematik olmayan riskler var, betalar var, volatiliteler var. Neyse şimdi çok teknik şeylere girmek istemiyorum ama bunlar matematiksel modellerle ölçülüyor. Veya işte ne bileyim fon alacaksınız değil mi? Fonların risk seviyeleri var değil mi Türkiye'de, TEFAS'ta? 1'den 7'ye kadar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Ama kimse onlarla ilgilenmiyor. Sadece getiriye bakıyor. En yüksek hangisi getiri sağlamışsa öne bir şey oluyor, yönelim oluyor. Onu almak istiyor. Şimdi bir ölçebildiğimiz risk var. Bunları ölçebiliyoruz. Ona bakmıyorlar. Bir de senin yayının başında söylediğin gibi hatta bu podcast'in de ana konusu yatırımlarda bir de ölçemediğimiz gizli risk var değil mi? Nedir bu gizli risk de? İnsan psikolojisi, insan zihni öyle değil mi? Şimdi bir ölçtüğümüz risk var bir de ölçemediğimiz risk var. Çünkü niye? İnsan zihni işte çok etkilendiği psikolojik belli davranışlar var. Bir sürü psikolojisinden etkileniyor işte FOMO var. Ondan sonra ne bileyim loss aversion dediğimiz şeyler var, kavramlar var. Dolayısıyla o zaman tabii burada davranışsal finans tam anlamıyla işin içine giriyor. Yani hepsini beraber değerlendirmek lazım.
0: Şimdi biz burada yatırım odaklı podcast'i yaparken daha önceki bölümlerde de hep izleyenlerimize, dinleyenlerimize şey dedik. Merak ettiğiniz bir şey varsa başınıza bir durum geldiyse yazın. Şimdi bir takipçimiz de şöyle demiş bize. Artık yatırım yaparken grafikten çok insanları takip ettiğimi fark ettim diye yazmıştı. Şimdi çünkü sürekli bir yorum, bildirim, sosyal medyada bir akış ve korkunç bir akış var. Bazen kendi kararını mı veriyorsun yoksa kalabalığın duygusunu mu kapıldığını ayırt edemediğini söylemiş bu takipçimiz, dinleyicimiz. Tabii ki ben de bunu çoğunlukla insanların karşılaştığı bir durum bu. Şimdi FOMO neden mantığı bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor? Aslında ilk oradan başlayayım. Sizin anlattıklarınız istinaden farklı davranış biçimleri de var onu da soracağım ama FOMO mantığı neden bu kadar hızlı devre dışı bırakıyor?
1: Bırakıyor. Önce FOMO ne? Kısaca bir açıklayalım değil mi? Fear of missing out. Yani ne demek? Kaçırma korkusu. Nedir bu kaçırma korkusu? Yani şöyle bir şey aslında nasıl da örnek verebiliriz? Mesela bir yerde mesela ne bileyim bir mağazada çok büyük bir indirim görürsünüz değil mi? İnsanların ihtiyacı olmasa bile görüyorum ben orada o kuyruk olur böyle değil mi? İşte yani ben indirim var işte bunu kaçırmayayım. Yani ihtiyacın var mı yok mu bilmiyorsun ama orada bir indirim var öyle değil mi? Ondan sonra onu kaçırmamak için o kuyruğa girer. Finans piyasasında da bu böyle aslında nedir? Mesela bir hisse senedinin şeyi çok arttı, fiyatı çok arttı. %200 arttı ondan sonra. İnsanlar şöyle bir şey oluşuyor bilinç altında. Ya herkes kazanıyor. Ben bunu kaçırmayayım değil mi? Bu son zamanlarda da bunu çok gördük aslında. Bunun örneği nedir? O zaman trene binmek istiyor değil mi? Altın fiyatlarını veya gümüşü örnek verebiliriz aslında. 2025 yılı başında altın, ons altın $2,500 falandı yani kabaca söylüyorum. 2026 Ocak ayında değil mi? $5,500 kadar çıktı. Herkes altın konuşuluyor sosyal medyada. Ondan sonra tabii bunu etkileyen bazı temel faktörler var aslında ama İşte bu yatırımcılar o temel faktörlerle ilgilenmiyor. Herkes altından çok kazandı. Aman ben de kazanayım. Kaçırma korkusuyla $5,500 altın aldılar mesela. Veya gümüş değil mi? $30-40 gümüş $120 kadar çıktı onsu. 120 dolardan gümüş olan var. Şimdi gümüş ne kadar en son? Herhalde $70 düştü. Gümüş, altın 4500'e düştü.
0: Gümüş konusunda bir örnek vereyim. Şimdi örnek derken başıma gelen bir şey, başımıza gelen şeylerden onun için soracağım. Ne kadar profesyonel, ne kadar eğitimli, ne kadar finans piyasalarında olursan ol. Özellikle mesela gümüş konusunda 25'lerden 75'lere gelmiş. Aa çok fazla gidiyor diye alan çok profesyonel gördüm ben. Şimdi çok biliyor. Çok uzun yıllar profesyonelce yapmış, fon yönetmiş düşünün. Fakat o bile kapılabiliyor. Bunun altında yatan nedeni i̇şte, merak ediyorum.
1: İşte altında yatan neden?
0: Ne kadar eğitirsen, ne kadar profesyonel, ne olursan
1: işte, FOMO
0: ol.
1: FOMO kaçırma korkusu.
0: Bu yani, giriyor.
1: Tabii
0: nasıl
1: ki o giriyor yani.
0: Nasıl mantığı devre dışı bırakıyor o zaman?
1: Mantık işte insanın burada açgözlülüğü aslında. Hmm. Finans sektöründe de hep ben verdiğim derslerde de anlatıyorum. Ne istiyor insan zihni, insan beyni? En dipten alayım, en tepeden satayım. Hmm. Psikoloji en dipten alayım, en tepeden satayım. Bunu başarabilen ne bir fon yatırımcısı kimse yoktur. Yani böyle bir şey bunu başarabilen belki hayatta bir kere denk gelir. Ama öyle en dipten alayım, en tepeden satayım, en dipten alayım, en tepeden satayım bunu yapamaz. Yani biraz tabii insanlar kendisini eğitmesi lazım. Dolayısıyla yani ben tabii çok bilmiyorum o kadar ne kadar çok profesyonel yatırımcı gümüş 30 dolarlardan işte 100 dolarlara çıktığı zaman o üst seviyelerden aldığını. Ama varsa demek ki onlar aynı şekilde işte bu şeye yenilmişler, FOMO'ya yenilmişler. İşin içinde işte çok önemli olan davranışsal finans insanın beyni giriyor. Yani aslında ne diyebiliriz? Aslında yatırımlarda yani işte risk her zaman piyasadan kaynaklanmıyor. İnsanın psikolojisi de zihni de çok önemli burada bir yer kaplıyor. Yani işte burada tabii sadece o değil ki. İşte FOMO'dan bahsettik öyle değil mi? Onu örnek verdik. Ondan sonra da ne devreye giriyor? Herding behavior dediğimiz bizim sürü psikolojisi öyle değil mi? İnsanlar sürü psikolojisine kapılıyorlar. O da çok önemli. Yani insan neyi neden aldığını bilmiyor. Yani normalde bir şeye yatırım yaptığınız zaman değil mi? Önce bir analiz yaparsınız, temel analiz yaparsınız. Belli faktörlere bakarsınız ama sürü psikolojisinde insanlar hiç bunu bilmiyor. Yani diyorlar ki herkes alıyor. Demek ki bunların bir bildiği vardır. Dolayısıyla ben de alayım. Ondan sonra bunu da yaptıktan sonra işte FOMO, sürü psikolojisi. Ondan sonra ne geliyor aslında? Şey diyebiliriz, confirmation bias. Nedir yani o da? Teyitleme aslında doğrulama. Tam tabii Türkçe bunların karşılıkları yok ama doğrulama yanlılığı. Yani sen şimdi bunu anıları aldın. Evet. Dolayısıyla kendin sosyal medyada haberler görüyorsun. Kendini teyit eden yani aldığın için bunları diğer olumsuz haberleri ignore ediyorsun. Görmemezlikten giriyorsun. Kendini teyit eden haberleri görüyorsun.
0: İyi ki yapmışım.
1: Evet iyi ki ama aslında çok da belki de farklı haberler de var ama onları ignore ediyorsun. İşte buna da confirmation bias deniyor. Ondan sonra aslında tabii bazen şey de oluyor. Ne yapıyor insanlar? Özellikle tabii bu daha çok daha acemi yatırımcılarda da olur ama bir iki tane doğru hareket yapıyor finans piyasasında. Ondan sonra çok kendine güven geliyor. Çok kendine güven geldikten sonra da daha fazla risk alıyor. Daha fazla kaldıraç alıyor. Ondan sonra kazandığı işte belki neyse ne kadar kazandıysa hepsini tek seferde kaybediyor. Ona da over confidence deniyor. Yani aşırı özgüven deniyor. Dolayısıyla bunlar tabii ki yapılan hatalar.
0: Peki şu var mı? Mesela bir insan, bir kişi kendi parasını yönetirken ki aslında burada çok mu net çıkıyor acaba? Bir başkasının parasını yönetirken yapmış olduğu disiplini kendi parasını yönetirken yapamıyor. Yani terzi kendi söküğünü dikemiyor. Bu da mı finansal
1: etkisi? Yani tabii o da onun etkisi oluyor. Yani bir de bir defa işte orada kendi paranızı yönetirken belki psikoloji daha çok devreye giriyor. Yani başkasının parasını yönetirken siz onu yani yönetiyorsanız öyle değil mi? İşte portföy yöneticisiniz. Portföy yöneticinin uyguladığı belli kurallar var öyle
0: daha
1: değil mi?
0: Daha soğukkanlı mı, disiplinli mi bilemiyorum.
1: Ya tabii ama zaten onların zaten uyguladıkları belli kurallar var. İşte aktif fon olabilir, pasif fon olabilir. Neyse pasif fonlar daha uzun vadeli fonlar, aktif fonlarsa bunlar belli kurallara göre hareket ediyorlar. Dolayısıyla o kurallar neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Ama siz kendi paranızı yönettiğiniz zaman yani eğer bu disiplini uygulayabilirseniz, kendiniz bu kuralları koyabilirseniz, o disipline de sadık kalabilirseniz tabii ki başarılı olma şansınız ne olur? Artar. Ama tabii biraz zor oluyor. İnsan kendi parası olduğu için kendi psikolojisi devreye giriyor. Görse bile mesela ne oluyor? Ha mesela çok önemli loss aversion var. Bence çok önemli bir şey o da. Nedir o da loss aversion? Yani kaybınızı şey yapıyorsunuz.
0: Görmezden
1: mi? Yani görmezden giriyorsunuz. Şöyle tam tabii Türkçe karşılığını bulamadım. Aklıma gelirse söylerim, şu anlatayım. Yani insanlar mesela bu çoğu insan için geçerli. 100 lira kazandınız, bir mutluluk duyuyorsunuz. Ama aynı 100 lira kaybettiğinizde çektiğiniz acı duyduğunuz mutluluktan
0: daha fazla.
1: İşte buna loss aversion deniyor. Tam Türkçe karşılığını bulamadım.
0: Ama
1: özür
0: anladınız.
1: Dilerim. Ha. Tamam. Ondan sonra yani siz kaybınızı averse ediyorsunuz o anlamda. Yani o zaman ne yapıyorsunuz? Siz bir kayıp mı yaşadınız? Mesela %20 kaybınız var. Dolayısıyla siz eğer o anda o %20 kaybı satarsa yani orada pozisyonunuzu kapatırsanız o kaybınızı ne yapıyorsunuz? Kabul etmek durumunda evet. kalıyorsunuz. O zaman derler ya insanı hayatta yaşatan bir umuttur. Öbür türlü ne yapıyor? Ya dönerse ya o umut devam ediyor. Ama %20 kayıp %30 oluyor, %40 oluyor. Ama öbür türlü siz onu orada kesseniz belki o daha fazla kayıptan kurtulacaksınız. Ama eğer onu kestiğiniz anda çok büyük bir hissedeceksiniz, acı hissedeceksiniz. İşte buna da loss aversion deniyor buna. Yani insanların kayıplardaki acıları kazançlardaki mutluluğa göre çok daha şiddetli hissediyorlar.
0: Yani aşırı düşmüş bir senedi veya yatırımcını satamama nedeninin bir tanesi bu psikolojik davranış şekli.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi bu yatırım kararlarında insan zihni en çok hangi anda kontrolü ele geçiriyor? Yani siz dediniz kazanç mı kayıp mı veya belirsizlik mi? Yani hangi anlarda kontrol insan zihninde oluyor? Yani belirsizlik ortamında geri mi çekiliyor, kazançta mı, aslında, kayıpta mı?
1: Aslında bunun cevabını aslında biraz önce tam verdik ama üçünde de aslında
0: belirsizlik var.
1: Tabii insan zihni burada yatırım kararlarını üç durumda da etkiliyor. Hem kazanç durumunda, hem kayıp durumunda, hem belirsizlik durumunda. Mesela kazanç durumunda da işte ne olabiliyor mesela? Disposition effect diye bir şey var.
0: O nedir?
1: Disposition effect'te yani eğilim etkisi gibi. Şu eğilim etkisi de şu demek aslında. Siz yine bu loss aversion'la beraber siz bu sefer kar elde ettiğiniz zaman diyorsunuz ki kar cebe yakışır.
0: Evet.
1: Hemen onu realize etmek istiyorsunuz. Ama kaybınız olduğu zaman da o kaybınızı kabul etmiyorsunuz. Pozisyonunuzu işte loss aversion'la da tutuyorsunuz. Yani dolayısıyla burada aslında baktığımız zaman hepsinde etkili ama yani literatüre, davranışsal finans literatürüne baktığınız zaman işte bence bu loss aversion bir tık daha öne çıkıyor. Ama belirsizlik durumunda da insanlar bu sefer herding behavior yapabiliyor. Ne yapıyor? Yani sürü psikolojisi. Diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre, çünkü piyasa belirsiz. O zaman ne yapıyorsunuz? Ya diğer insanlar ne yapıyor? Ona göre hareket etmeye çalışıyorsunuz. İşte o da davranışsal finansta karşılığı nedir? Sürü psikolojisi, herding behavior. Ama kayıp anında da dediğim gibi en önemli şey loss aversion.
0: Hepsinin bir karşılığı var.
1: Aslında bir karşılığı var ama bence hepsinde etkili. Ama burada en etkili olan bence kayıp anındaki loss aversion. Evet.
0: Peki şimdi bizim beynimiz hayatta kalmak için evrimleşti. Zaten birinci güdümüz hayatta kalma güdüsü. Yani böyle, o yüzden hayattayız. Ama yatırım dünyası şöyle. Mesela hayatta kalma güdüsü var ama yatırım dünyası soğukkanlı kalanları ödüllendiriyor. Yani daha disiplini, daha soğukkanlı. Şimdi bu içgüdüsel tarafımıza nasıl başa çıkıyoruz? Ben onu da sormak istiyorum size.
1: Vallahi tabii yatırım dünyası aslında içgüdüleri değil de aslında çok temelde disiplini ödüllendirir. Hmm. Soğukkanlı olmak lazım. Hep söyleniyor. Yani ne demek? Piyasa düştüğü zaman paniklememek lazım. Ondan sonra piyasa yukarı çıktığı zaman da aşırı coşkuya kapılmamak lazım. Bizim eski zamanımızda gel gel yapıyor falan derlerdi. Evet. Borsada belki bir hatırlarsınız sen de. Aman dikkat et. Yani borsa yukarı giderdi.
0: Bu tahta gel gel yapıyor.
1: Tabii gel gel yapıyor. İşte fiyatlar biraz arttı. Ne demek yani gel gel yapması? Yani insanlar alsın biz oradan malı satalım derlerdi. Dolayısıyla tabii bunlar tabii önemli şeyler ama yani burada tabii çok önemli bence bir tanesi de portföy çeşitlendirmesi yapmak. Yani riskinizi bilmek. Bunlar önemli. Tabii ama senin söylediğin gibi yani beyin her zaman hep şey odaklı, profit maximization odaklı. Dolayısıyla insan yatırım kararları verirken son derece zorlanıyor. Ama öte yandan tabii algoritmalar, belki konuşuruz, makineler devreye giriyor. Değil mi? Algoritmaların FOMO'su var mı?
0: Yok.
1: Yok değil mi? Duygu yok. Açgözlülüğü var mı? Yok. Duygusu falan yok. Panik yok değil mi? Panik yapmıyorlar. Dolayısıyla belli bir kurallar çerçevesinde alıp satıyorlar.
0: Şimdi insanlar yatırım yaptığında da şöyle şeyler çıkıyor mesela. Para kazanmanın verdiği bir keyif tamam var ama ben demiştim hissine de tutunuyorlar gibi duruyor. Yani o para kazanmanın, hani hepimiz yaşadığımız için söylüyorum, hissi bir tarafa, kendi içimizde saklamak yerine bak ben demiştim yükseldi gibi bir nasıl diyeyim, kendi tatmin etme ya da egonu tatmin etme, bilemiyorum onu. Peki bu durum sizce yatırım kararlarında ego yani? Ne kadar belirleyici?
1: Ego tabii sadece yatırım kararlarında değil, insan hayatında da çok var. Evet. Tabii egolu insanlar var, daha az egolu olanlar var. İşçi olmayanlar da var ama yani genelde...
0: Egonun yatırım dünyasındaki yerini sorayım.
1: Yeri, evet tamam, insan hayatında da yeri var, yatırım dünyasında da yeri var. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Değil mi, işte bu teknik analiz yapanlar var. Ben de tabii çok uğraştım öyle 25 sene önce falan filan algoritmalarla, şunlarla bunlarla. İyi de bilirim o işleri de. Şimdi mesela nedir orada klasik söylem? İşte fiyat 20 lirayı yukarı aşarsa 22 liraya gitme potansiyeli var. 20 liranın aşağısında da 19 TL baskısı oluşur. Şimdi buna baktığınız zaman bunda yanılma payı var mı? Yok. Yani fiyat tabii 20 liranın yukarısında kalırsa 22 liraya gider. 20 liranın aşağısında da 19 liraya gider. Çok, yani burada hiçbir yanılma payı yok. Şimdi insanlar bunları söylüyorlar. Ondan sonra da ne diyor? Fiyat 22 lirada olsa ben bildim falan. 19 liraya da düşse ben bildim diyor. Ya aslında yani akıllı bir çocuk bile buna güler yani. Burada zaten yanılma payı yok. İşte bu ego devreye giriyor burada. Hmm. İşte ben bildim. Bu insanın egosu yani, buna biraz işi bilen ufak çocuklar bile güler. Ya 20 liranın aşağısında fiyat tabii 21-22 lira olur. 20'nin aşağısında da 19 lira olur. Yani belki teknik olarak bu söylenir. Orayı yukarı kırar öyle olur falan da ondan sonra...
0: Burada işte ego oraya, devreye giriyor.
1: Hayır, ondan sonra işte hangi durum gerçekleşirse gerçekleşsin o durumu alıp kesip işte ben bildim söylemiştim falan demek zaten yanılma payın yok. Yukarıda gitse sen haklı olacaksın, aşağıda gitse haklı olacaksın.
0: O zaman ego giriyor işin içine.
1: Tabii ego giriyor. Bir de tabii insanlar şu da var yani niye mesela stop loss'u, stop loss önemli bir disiplindir değil mi? Zararı kes. Yani siz bir pozisyona girerken nedir bu? İşte ne bileyim bir formasyon görürsün. Hı-hı. Bir formasyon görürsün. Oranın aşağısında ciddi belki bir aşağı düşüş potansiyeli vardır. İşte 10 TL'nin altında ben stop loss olacağım dersin.
0: Çıkacağım.
1: Yani daha çıkacağım dersin. Pozisyonu kapatacağım dersin. Daha fazla zarara katlanmamak için. Ama insanlar bunu uygulayamıyor. Niye uygulayamıyor? İşte yine ego devreye giriyor. Sen şimdi orada bir pozisyona girdin ya. Senin zarar etmen ne demek? Yanılman demek. Öyle değil mi? Zarar etme. O zaman realize ediyorsun zararını. O zaman sen pozisyona niye girdin? Yukarı gidecek diye. Değil mi? Egon var işte ben bilirim bu yukarı gidecek diye. Ama orada stop loss'u uygulaman, disiplinle uygulaman neden uygulayamıyorsun? Zarar etmen demek. O şeyi yanılman demek. Egonun yanlış...
0: Egonu yaralamak.
1: Evet demek. Aynen egonu yaralaman demek. Dolayısıyla o yüzden mesela bazen uygulamıyor. Hep tabii bunlar hepsi şeyle ilgili. İşte davranışsal, finansla ilgili veya işte demin söylediğim şey. Overconfidence değil mi? Bias. Overconfidence de aşırı güven. O da altında ego var yani. İşte iki tane doğru işlem yapıyorsun. Birden ondan sonra... Evet tabii çok aşırı güveniyorsun kendine. İşte ben şöyle yaparım, böyle yaparım ondan sonra... Olmuyor tabii.
0: Peki bu da çok sık karşılaşan bir durum soracağım size. Şimdi aynı veri var, aynı grafik var. Matematik bir tane değil mi? Grafik aynı, veri aynı, her şey aynı. Fakat iki yatırımcı bunları farklı görüyor. Aynı veri kişi başka kişi yukarı diyor, aynı veriyi gören hayır diyor. Şimdi bu tamamen farklı kararlar nasıl verilebiliyor? Yani bu da enteresan bir konudur çünkü. Yani bir tane grafik var. Ama milyonlarca veya, yatırımcı var.
1: Tabii
0: milyonlarca
1: yani grafikte bir tane veya grafik veri. Var ama o kadar çok indikatör var ki her indikatörde farklı şey söylüyor.
0: Neden
1: orada.
0: Tamamen farklı kararlar verebiliyor
1: ya ben
0: insanlar?
1: Ben buna çok şaşırmıyorum. Neden şaşırmıyorum? Şundan şaşırmıyorum. Yani birincisi mesela şöyle düşünelim. Grafik de olabilir. Hı-hı. Bir tane grafik var ama farklı indikatörler var. Farklı indikatörlerde farklı şeyleri söylüyor. Birisi al der, birisi sat der. Tonla indikatör var. Her indikatör aynı şeyi mi söylüyor? Bir alakası yok yani. Bir de mesela bilanço gelir tablosuna baktığınız zaman şimdi bilanço gelir tablosu inceliyorsunuz. Sen bakıyorsun bir bakıyorsun işte bu EBITDA marjları çok önemlidir. FAVÖK marjı, hı hı. Faiz amortisman vergi öncesi kar. Satışlara göre şirket işte EBITDA marjını faiz amortisman vergi öncesi karını arttırıyor mu? Bu önemli bir şeydir yani şirket için. Bir bakıyorsun sen orada arttırıyor. Hı hı. Dolayısıyla bu şirketin iyi performans gösterdiğini gösterir. İyi performans olduğunu gösterir. Ama ben de bir bakıyorum bu sefer borçluluk oranlarına şirketin tamam öte yandan EBITDA marjını arttırıyor ama evet. Şirketin borçluluğu da artıyor değil mi? Riskleri de artıyor. Ben de diyorum ki bu sefer bu şirket borçlu bir şirket. Mesela hı. Net borç bölü şeyi EBITDA'sını arttırıyor dedik. 6'ya geldi 7'lere geldi bu riskli olduğunu gösterir 4'ten 5'ten sonrası falan. Kabaca söylüyorum sektörlere göre değişir. Şimdi ben o veriyi görüyorum. Diyorum,
0: ben başkasını görüyorum.
1: Sen başkasını görürsün. Ha. Zaten herkes aynı veriyi görse hem alacağım satıcı olur mu?
0: Doğru. Bir tane hayır. Alır
1: hem
0: veya
1: alacağı,
0: satıcı olur.
1: Biz o zaman gelecekteki beklentiler farklı öyle değil mi? O zaman herkes alır, herkes satar. Yani piyasa dediğimiz şey de aslında
0: oluşmaz.
1: Ne bu? Oluşmaz. Yani.
0: Peki insan kendi zaaflarını nasıl fark edebilir? Yani burada tabii biraz öz disiplin veya öz farkındalık mı lazım? Yani kendi
1: yani
0: zaaflarını...
1: Kendi psikolojisini tanıması lazım. Yani o tabii kolay bir şey değil ama kendi... Yani
0: çok uzun bir konu tabii.
1: Tabii yani tam aslında benim uzmanlık alanım da değil. Yani belki bunu şeyi sormak lazım daha çok. Psikologlara falan sormak lazım. Ama tabii kendi psikolojisini tanımak lazım. Yani bir yatırım yaptığı zaman öyle değil mi? Ben bu yatırımı neden yapıyorum? İşte FOMO'ya mı kapıldım? Sürü psikolojisim var arkasında. Temel analize göre mi alım yaptım? Öyle değil mi? Veya geriye dönük verdiğiniz kararlar var değil mi? Onları geriye dönük doğru mu vermişim, yanlış mı vermişim? Anca böyle zaaflarınızı neden aldım, neden sattım falan
0: böyle
1: olabilir. Ama tabii bu en doğru cevabı bence insan kendi zaaflarını nasıl bulur? Psikologlar vermesi çok doğru. Yani şimdi ben onun tam uzmanı değilim.
0: Ben merak ettim, sordum o soruyu da. Bir de şimdi bugün geçmişe döndüğünde biz mesela rakamları hatta çok eskilerden böyle bir tane küçük çağrı cihazı gibi vardı. Arada oradan görürdük çok eskilerden.
1: Ben bir şey anlatayım. Eski dedin tamam.
0: Eskiden görürdük fakat günümüzde olay öyle değil. Şimdi sürekli bir ekran içindeler. Elimizde telefon var, grafikler var, anlık yorumlar var. Ne bileyim bildirimler devamlı geliyor. Ve sürekli işlem yapmak isteği doğuyor. Şimdi sürekli işlem yapma isteği kontrol hissi mi veriyor, yoksa bazen sadece kaygıyı yönetmeye çalışma biçimi mi oluyor bu? Yani sürekli işlem yapma isteği kaygıyı yönetmek için mi, yoksa kontrol hissi için mi sizce?
1: Şimdi sen eskiden örnek verdin. Ben de biraz eskilerden örnek vereyim. Yine 90'lı yıllar. Ben işte Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Kadıköy Maarif Koleji'nde. Ondan sonra o zamanlar tabii şey yok. Exapi sistemi yok borsada. Hı hı. İnternet falan filan yok. Fiyatları nereden görüyoruz? Teletex vardı. Evet. Hatırlarsın. Teletex'ten 15 dakika gecikmeli. Ben de çok meraklıyım lise 2, lise son borsaya falan. Bizim Maarif Koleji'nden abilerimiz var. Benim tabii çok kuzenlerim falan. De herkes, ailede çok var Kadıköy Anadolu mezunu. Dolayısıyla abilerimizi tanıyoruz oradan. O zamanlar seans odaları vardı. Ondan sonra işte Bahariye'de Koçbank var. Koçbank'ın altında böyle büyük bir seans odası var. O çaylar, kahveler falan, insanlar oturuyor. Güzel bir ortam. Ben de lise 2, lise sondayım. Abilerimiz beni oraya sokuyor. Hatta şey oluyor. Bir hisse senedi aldın sattın. Ordino imzalanıyor falan. Hı-hı. Hatırlarsın belki, bilmiyorum.
0: Hatırlıyorum.
1: Ondan sonra. Peki şimdi o zaman baktığınız zaman ya fiyatları sadece Teletex'ten görebiliyorsunuz veya seans odasına gideceksiniz. Ama orada da o zamanlar ben çok net hatırlıyorum. Borsanın da güzel yılları 94'ten önce, 92 falan iyi güzel yıllar borsanın. Ondan sonra işte insanlar orada, birisi diyor ki, hiç unutmam tabii, orada şey var, bir tane dealer var, Vedat Bey'di ismi, hiç unutmuyorum. Bir de onun broker'ı var İMKB'de. O zaman broker'lar var yani.
0: Evet, İMKB'de. İşte,
1: 2000'e falan uğraşmış, ulaşmıştı o zamanlar. Tabii Exapi sistemi olmadığı için. Birisi diyor ki Vedat Bey diyor 1000 not A hisse senedi alayım. Öbürü diyor ki 5000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 10.000 not ben alayım. Öbürü diyor ki 20.000 not ben de alayım. Adam ne aldığını bilmiyor. İşte bu da sürü psikolojisi mesela. O zamanlar da var bu işler ama şimdi bu zamanla o zamanı mukayese ettiğimiz zaman
0: i̇şte
1: sosyal,
0: tabii yani
1: sosyal medya yok. Yani siz işte herkes de seans odasına gitmiyor o zamanlar. Dolayısıyla davranışsal finans, insan psikolojisi, insan zihninin etkileneceği şey yok. Faktörler yok ama şu an öyle mi? Yani bu an, şu an işte Twitter'ı var, sosyal medyası var. Teknoloji o kadar çok gelişti ki cep telefonunuzdan, değil mi? Hisse senedi, her şeyi, sadece hisse senedi değil canım. Eurobond alıp falan satabiliyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medyada gördüğünüz yorumlar.
0: Kaygıyı daha mı çok yapılan, artırıyor bunlar?
1: Tabii ki yani insan psikolojisi.
0: Yani daha çok
1: insan,
0: böyle işlem ki, yapma isteği.
1: Ha, şimdi anlatayım. Tabii ki hem işlem yapma isteğini getirir hem de aynı zamanda insan psikolojisi daha fazla etkileniyor. Eskiden öyle değildi. Bir de şöyle bir şey var Türkiye'de maalesef. Şeyde sosyal medyası var. Teknoloji o kadar çok gelişti ki cep telefonunuzdan, değil mi? Hisse senedi, her şeyi, sadece hisse senedi değil canım. Eurobond alıp falan satabiliyorsunuz. Dolayısıyla sosyal medyada gördüğünüz yorumlar.
0: Kaygıyı daha mı çok yapılan, artırıyor bunlar?
1: Tabii ki yani insan psikolojisi.
0: Yani daha çok
1: insan,
0: böyle
1: tabii
0: işlem
1: ki,
0: yapma isteği.
1: Ha, şimdi anlatayım. Tabii ki hem işlem yapma isteğini getirir hem de aynı zamanda insan psikolojisi

0: oluyor. Bilgi kirliliği oluyor. Yalan yanlış bilgiler veriliyor. Öyle değil mi? Burada çünkü önemli olan orada ne? İşte yayınların izlenmesi. Kimse de hiçbir şeye bakmıyor. Aman izleniyor mu? İzleniyor. Rating var mı? Var falan filan. Dolayısıyla insanları da çok yanlış yönlendiriyorlar. Hmm. Tabii ki insanların kafası karışıyor yani. Yani normal bir insanın bile kafası karışır. Son derece normal. Bir de bu tarafı var yani. Bu da son derece tabii insanları yanlış yönlendiriyor. Ha böyle olunca da tabii burada kaygı devreye giriyor. Ondan sonra o yüzden kontrol etme devreye giriyor. Hı hı. İnsanlar ekrana daha fazla evet. bakıyor ve o zaman aman yanlış mı yapıyorum falan panik derken aşırı işlem yapma isteği doğuyor insanlarda. Bakın söylüyorum bütün akademik çalışmalar özellikle hisse senedi piyasalarında ne kadar çok işlem yaparsanız kaybetme olasılığınızın o kadar fazla olduğunu gösteriyor. Bu çok net bir defa. Yani siz günde hele bundan sonra yani hadi bizim o eski zamanlarda bireysel yatırımcılar için belki daha kolaydı. Makineler yoktu, algoritmalar falan filan yoktu. Hele şimdi makineler var, algoritmalar var. Gün içinde alayım satayım, alayım satayım falan filan. En sonunda paranızın büyük, ya bütün akademik çalışmalar bunu gösteriyor. Büyük bir kısmını kaybediyorsunuz yani.
1: Peki burada şimdi mesela bir yatırımcı psikolojik hatalarını azaltmak istiyor diyelim. Bu bahsettiğiniz konular. Kendi basit bir sistem kurmak istiyor. Yani basit bir sistem istiyor. Bu sistemin temelinde size göre hangi kurallar olmalı? Yani ne dedik? Soğukkanlılık, disiplin. Peki başka hangi
0: yani
1: kurallar?
0: Yani en önemli bence bir defa önce yani
1: mesela ya da çok fazla ekrana bakmamak. Bilmiyorum.
0: Önce bir defa risk profili nedir? Risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? Onu bilecek. Tabii en önemlisi o. Yani sen nedir söyleriz biz finansta? Risk lover mısın? Hı-hı. Riski seviyor musun? Hı-hı. Risk averse müsün? Riski sevmiyor musun? Veya risk nötral mısın? Riske karşı nötral müsün? Yani şimdi riski sevmeyen bir yatırımcı, risk averse, hiç risk istemeyen bir yatırımcının gidip riskli enstrümanlara yatırım yaptığı zaman bu yatırımcı kafasını yastığa koyduğu zaman geceleri rahat uyuyamaz. Dolayısıyla bu insan riskli enstrümanlardan kaçınacak bir defa. Çok net, öyle değil mi? Dolayısıyla bir defa riskini bilecek, hangi risk düzeyinde olduğunu bilecek ve burada en önemlisi bir yatırım yaptığınız zaman yani ne kadar kayba tahammül edebilirsiniz. Bu çok önemli bir şey yani ama insanlar hiç bunları yapmıyor. Yani ben işte burada 100 lira yatırdım. Yani ben 20 lira kayba tahammül edebilirim diyorsa o zaman o 20 lira kayba kadar rahat olur.
1: Bu ikinci
0: ama birisi tabii 10 lira kayıptan sonrası beni rahatsız ediyor diyorsa o zaman ona göre pozisyon alacak. Bir defa stop loss'unu işte ona göre belirleyecek. Çok önemli.
1: Bu da üçüncü kural değil.
0: Tabii ondan sonra nerede take profit yapacak? Bunların hiçbirisi belirlenmiyor değil mi? Nerede ben karımı alacağım? Bu çok önemli. Bir de tabii en önemlisi nasıl yatırımcısın sen? Kısa vadeli yatırımcısın mı? Uzun vadeli yatırımcı mısın? Öyle değil mi? Bunlar hepsi farklı yani. Dolayısıyla ona göre bir yatırım yapması lazım. Ve en önemlisine işte diversification dediğimiz çeşitlendirme. Portföy yapması lazım öyle değil mi? Yani hiçbir insan imkansız yani. Yani ne bileyim önümüzdeki 3 ayda 6 ayda en yüksek getiriye sahip olacak enstrümanları tahmin edemez. Kimse yapamaz yani bunu. İşte çeşitlendirme yaptığınız zaman çeşitlendirmenin hikayesi bu zaten öyle değil mi? Hem tabii buradaki çeşitlendirme yaptığınız zaman portföy oluşturduğunuz zaman tabii aralarındaki aldığınız varlıkların finansal varlıkların aralarındaki korelasyon da önemli. Onu da söyleyelim. Aralarındaki korelasyonun düşük olması lazım. Onu da söyleyelim ama çeşitlendirme yaptığınız zaman hem riskinizi ne yapıyorsunuz? Azaltabiliyorsunuz.
1: Kontrolü olabiliyor.
0: Tabii ki. Yani çeşitlendirme sadece aslında finansal bir olay değil baktığınız zaman. Aslında psikolojik olarak da aynı zamanda bir korunma mekanizması. Bence bu çok önemli ve en önemli şey de disiplin bence.
1: Disiplin. Peki şimdi iki tane şey soracağım size son olarak bunlar artık. Birincisi çok basit bir duygu kontrol listesi olsa. Yani duygu kontrol listesi. İçinde hangi 3 soru olmalı mutlaka? Konuşmamız boyunca evet söylediniz ancak toparlamak adına soruyorum. İkincisi ve en önemlisi. Şimdi iyi yatırımcı dediğin kişi gerçekten piyasayı iyi okuyan kişi mi yoksa zihnini iyi yönetebilen kişi mi? Bence çok kritik bir soru.
0: Evet yani duygu kontrol listesi olduğu zaman yani ne söyleyebiliriz? Aslında birincisi yani siz bir pozisyona girdiğiniz zaman niye bu pozisyona giriyorsunuz? Yani işte burada insanlar konuştuğu için bu enstrüman çok popüler olduğu için
1: mi? Birincisi neden bu yatırıma
0: neden yani
1: giriyorsun?
0: Yoksa temel analize göre mi bir analiz yaptınız
1: birinci
0: ona mı yapıyorsunuz? Birincisi o. Bunu sormanız lazım. İkincisi aslında yine bence burada şey çok önemli. Yani ben bundan diyelim ki %20, %30 kaybetsem bunu tolere edebilir miyim? Bence onu söylemek lazım.
1: Zarar tolere edebilme kapasitesi 2.
0: Evet işte, hep davranışsal finansla ilgili. Yani belki birincisi FOMO ve şey olabilir.

0: olabilir. Sürü psikolojisiyle ilgili olabilir. Yani niye yapıyorum bu yatırımı? Altında FOMO mu var? Hurt behavior mu var? Sürü psikolojisi mi var? İkincisi loss aversion. Yani ne kadar ben bu kayba tahammül edebilirim? Öyle değil mi? Yani üçüncüsü de aslında yani bu
1: Ne kadar
0: önemli olan.
1: disiplinliyim mi
0: Yani
1: acaba?
0: tabii disiplin de önemli olabilir. Şey yapabilir. Stratejim ne? Yani buradaki
1: Üçüncü soruda
0: duygularım
1: bu.
0: mı ön planda, stratejim mi ön planda? Bunlara bakmak lazım bence.
1: Peki zihni yöneten mi yoksa piyasayı yok okuyan kişi mi iyi bir yatırımcı olur?
0: Yani ikisi de önemli zaten. Şimdi burada birbirinden ayırt etmek zor. Yani sadece piyasayı okuyup hiç siz zihninizi yönetemiyorsanız başarılı olma şansınız çok fazla değil. Ama sadece zihni yönetip piyasayı da okuyamıyorsanız o da doğru olmaz. Dolayısıyla bence ikisi de son derece önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bitiriyorum ama
0: Tamam.
1: bu podcast'i dinleyen, izleyenler neyi özellikle dikkat çekici bulurlar size göre? İzlediler diyelim bu yayını. Size göre en dikkat çekici unsur ne olur burada? FOMO mu, disiplin mi, soğukkanlılık mı, ne bileyim ego mu, açgözlük mü? Hangisi insanın
0: Yani tabii
1: beyninde kalır size göre?
0: yani hepsi önemli bence. Tabii FOMO belki son zamanlarda da çok konuşuldu piyasada. İşte bu demin örnek verdik altın fiyatları, gümüş fiyatları. Yani insanlar bence ona dikkat ederler. Yani burada işte bir yatırım aracı %200, %300 yukarı gitti diye ondan sonra ya ben burada işte bunu kaçırma korkusuyla en üst fiyatlardan trene binersem bundan sonra işte mağduriyetler, sıkıntılar olabiliyor. O önemli bence. İkincisi de bence tabii risk olayı önemli. Yani risk algısı nedir? Risk toleransı nedir? O önemli. İşte o belki de o da loss aversion falan devreye
1: Yani
0: giriyor.
1: bu ikisi en önemlisi
0: Yani
1: aslında.
0: de önemli evet.
1: Peki sevgili hocam çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: Bütün sorularımın cevaplarını aldım. Her ne kadar bazı şeyleri biliyor olsak da o zihnimiz bizi yanıltmaya devam
0: Doğru,
1: ediyor. Ne
0: doğru.
1: kadar bilsek de.
0: Tabii. Yani hepimiz yaşıyoruz bunları yani.
1: Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyorum.
0: teşekkür ederim.
1: Evet, Yatırım Odaklı Podcast'in sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: bahçenin en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo.
2: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
3: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
4: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini arttırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
2: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.
1: Odea Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun.
5: Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odaya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Odaya.
2: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'ne yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz güvenli liman enstrümanlarını konuşacağız. Aslında daha önceki bölümlerde bunu çok konuştuk. İşte altınla ilgili konuştuğumuz bölümde de işte güvenli liman enstrümanı nedir? Kimler daha çok tercih eder? Niye işte portföylerimizde bulunması lazım? Konularını aslında detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Bu bölümde aslında biraz güvenli liman enstrümanı nedir? Niye güvenli liman enstrümanlarına yatırım yapılırdan ziyade biraz her dönemin güvenli limanı aynı mıdır'ı aslında konuşacağız. Çünkü şimdi altından başlayınca konuya devam edersek tabii dünyada hani en güvenli liman enstrümanı nedir dendiğinde hep altın denir. İlk akla gelen altın olur. Hala tabii bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. Fakat son dönemde özellikle bu Amerika-İran savaşının başlamasıyla da beraber ki hani ondan önce de bir süreye dönersek son dönemlerde altın fiyatlarındaki oynaklık da çok ciddi artmış durumda. Şimdi tabii güvenli liman enstrümanı dememiz altında sadece bu fiyat seviyelerinden de değil. Yani altın günün sonunda bir emtia, değerli bir emtia ve bir değeri var. Zaten işte dünyada merkez bankaları rezervlerinde çok yoğunlukta bulunduruyor. Zaten bizim kültürümüzde de çok büyük yeri var. Hepimiz işte anneannelerimizden, babaannelerimizden, dedelerimizden hep duymuşuzdur ki hala bu aslında gelenek devam ediyor. Yastık altı altın vardır. İşte doğumlarında hediye olarak gelir, düğünlerde gelir. İşte çoğu bu kutlamalarda aslında hepimiz zaten dediğim gibi düğünlerde olsun, doğumlarda olsun gibi durumlarda hep hediye olarak altın götürülür ve zaten kendi başına bir altın birikimi herkesin dediğim gibi bu sebeplerden oluyor. Öte yandan tabii bu yatırım amaçlı da özellikle altına yatırım yapanlar ki bu çok duyulur işte her ay bir çeyrek altın aldım, bir gram altın aldım, keseye attım, çekmeceye koydum diyenler olur. İşte kimi işte hep duyarız eski özellikle dedelerimizden, işte anneannelerimizden, babaannelerimizden hep dediğim gibi işte bilezikler vardır. Düğünde takılan bilezikler kullanılır. Hatta işte eski yıllarda bileziklerimi bozdum, işte arsa aldım ya da şu yatırım yaptım, bileziklerimi bozdurdum, çocuğumu evlendirdim gibi. Yani burada hep bunları hepimiz yıllar içerisinde duymuşuzdur. Bizim kültürümüzde de genel dünyada böyle ama bizim kültürümüzde de yastık altı, altınlar. Altın çok önemli bir yatırım aracıdır ve bu güvenli bir yatırım aracıdır. Yani gidip de bir işte başka bir enstrümanı aldım işte misal dolar aldım eve koydum. İşte ya da tabii artık hisse senetleri bonlar artık tabii fiziki yok artık kaydı ama hani burada örnek vermek için işte hisse senedi aldım gittim o hisseyi aldım kağıt olarak evime koydum mu duymamışsınızdır. Eski yıllarda da bu çok duyulmaz. Şimdi evet her şey kaydı ama eskiden yaşı yetecek dinleyeceğimiz hatırlar, işte bonolar olsun, tabirler olsun, hisseler olsun, böyle küpür küpür büyük kağıtlarda da saklanıyordu. Onu da aldım, evde sakladım diyen çok duymayız. Genelde işte altındır bunu duyduğumuz, bileziktir, takıdır, altındır. O yüzden bu güvenli liman enstrümanı özelliği evet hep var. Sadece fiyat seviyelerinden değil, bir değer içermesinden, hızlı bir şekilde paraya çevrilmesinden ve bunun gibi işte kendi yapısı özelliğine de işte paslanmaz, oksitlenmez, bozulmaz, uzun yıllar formunu, yapısını korur altın. O yüzden mesela gümüşe kıyasla daha da değerlidir gibi, hani daha teknik konuları da var ama bu açıdan bakıldığında tabii altın her zaman güvenli liman enstrümanının özelliğini korur, koruyor da. Fakat eskiye kıyasla tabii şimdi bu bölümde şunu söylemek istiyorum. Hani o güvenli liman demek de bir anda yatırımlarda değerini çok da kaybetmemesi aslında. Yani evet, demin anlattığım, biraz önce söylediğim konular biraz daha tabii teknik. Yani altın kendi özelliği, değerini koruması, işte bu yatırım felsefesinden gelen bir talep. Ama en büyük diğer konusu da değerini kaybetmemesi ve değerini koruması. Şimdi tabii değerini kaybetmeye ya da değerinde çok fazla oynama olduğu noktada güvenli liman enstrümanı özelliğini belli oranda yitirmeye başlıyor. Kaybediyor demiyorum ama yitirmeye başlıyor. Aslında tam da bu bölümün konusu. Yani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır derken aslında bu son döneme biraz atıfta bulunmak istiyorum. Sebebi de şimdi takip edenler zaten biliyordur. Etmeyenler de işte fiyat, son dönemki fiyat hareketlerine bakabilirler. Altın işte özellikle bu Amerika-İran savaşının başlamasıyla beraber ciddi bir değer kaybetti. Aslında normalde yıllardır hani konuştuğumuzda altın güvenli liman enstrümanı olduğundan dolayı altın savaşı sever. Niye? Çünkü savaş ortamı jeopolitik riskleri arttırır, tedirginliği arttırır, risk iştahını düşürür. Riskleri arttırdığından dolayı risklerin arttığı noktada bir güvenli liman enstrümanı olarak böyle bir ortamda değerini koruyan, taşınabilen, likide hızlı çevrilebilen altın öne çıkar. İnsanlar savaş ortamında güvenli liman enstrümanı olarak daha çok altında talepte bulunurlar. Ondan dolayı da savaş zamanında altın yükselir konusu yıllardır hepimizin bildiği bir konudur ki geçmiş yıllarda örnekleri de zaten tecrübeyle sabit. Eski işte geçmiş yıllardaki savaş dönemlerine baktığımızda da altının talep gördüğünü görüyoruz. Fakat bu Amerika-İran savaşında bunu görmedik. Tam tersi, altında ciddi bir değer kaybı oldu. Bunun sebepleri var. Bunları da tabii sebeplerini biliyoruz. Neden böyle bir değer kaybettiğini de biliyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde bunlardan işte piyasada gündem konuşurken de bunun sebeplerinden bahsetmiştim. Bugün bu bölümün tabii konusu değil ama burada bir savaş ortamında bu sefer altın değer kaybettiğini gördük. Burada tabii sebepleri daha önceki bölümlerde dediğimiz gibi konuşmuştuk. Şimdi tabii bu savaşla beraber altında bir değer kaybı olması, ki işte savaş önceki seviyeyle şimdi seviyeye bakarsanız ciddi anlamda altın değer kaybetti. Savaş öncesi işte 5500-5600 dolarları onzu giden altın 4000 dolarların altına kadar geldi. Şimdi tabii bir anda böyle bir ortamda işte hep en önemli güvenli liman enstrümanı, savaşta en çok sarıldığımız enstrüman dediğimiz enstrümanın bu savaş ortamında bu kadar ciddi değer kaybetmesi biraz güvenli liman enstrümanı özelliğinde sorgulattı yatırımcılara. Evet, dediğim gibi sebeplerini bilmekle birlikte günün sonunda değer kaybının çok sert olması bu güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulattı. Öte yandan savaş öncesindeki seviyelere baktığımızda tabii çok ciddi bir fiyat hareketi yaşanıyordu. Yani güvenli liman enstrümanı dediğimiz aslında biraz volatilitesi düşük, yani oynaklığı düşük hali, çünkü riski biz volatiliteyle oynaklık da ölçüyoruz. Daha nispeten düşük olan, yani bu evet altın değerleniyor trend olarak baktığımızda bir grafikte gidiyor ama hani yukarı hareket, yani çıkışlar ve düşüşler daha dengeli olarak yükselen bir altından bahsediyorduk. Eğer kısa vadedeki o fiyatlar, yani inişler çıkışlar çok dalga boyları büyümeye başladığı zaman, yani volatilitesi oynaklığı çok büyümeye başladığı zaman o finansal enstrümanın da hali riski büyümüş oluyor. Şimdi son dönemki volatilitesine altının baktığımızda çok sert. Yani çıkışları da çok sert oluyor, düşüşleri de çok sert oluyor. Yani bir volatilitesi, bir oynaklığı artmış durumda altının. Bu da aynı durumda tabii bir güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulatıyor. Bölümün başında dediğim gibi bir güvenli liman enstrümanı özelliğini kaybetti diyemeyiz altına. ama son dönemki yaşadığı gelişmeler, fiyat hareketleri altına biraz güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulatıyor yatırımcıları. Biraz o özelliğini kaybetmiş durumda. Çünkü güvenli liman enstrümanından beklentimiz fiyat oynaklığı daha düşük olan, işte böyle risklerin arttığı ortamdaki, en büyük riskin arttığı ortam, işte şimdi yaşadığımız gibi savaş ortamı, işte politik krizler, beklenmedik olaylar gibi konularda, yani riskin çok yükseldiği, belirsizliğin çok arttığı ortamda bize daha güvenli bir getiri sunan, daha güvenli bir fiyat adımları sunan, daha nasıl söyleyeyim, daha dingin bir yatırım ortamı sunan enstrümanlara biz bunu diyoruz. En azından burada o mevcut risklerden, o mevcut belirsizlikten biraz kendimizi finansal olarak korumaya yardımcı olacak enstrümanlardan bahsediyoruz. Tabii şimdi altın bunun en önünde gelirken, dediğim gibi bir savaşla beraber bu sefer riskin bu kadar yüksek arttığı ortamda kazanç yerine, değerini koruması yerine tam tersi çok sert değer kaybetmesi ve son dönemde, yani savaş süresinde ve savaş öncesindeki sürede, son dönemde, son belli bir sürede yaşadığımız altındaki fiyat hareketlerinin çok sert olması, dalga boylarının çok büyük olması, üzerindeki volatility, oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu, tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Her dönemin tabii aynı olmayabilir ama bu biraz göreceli bir aslında kavram. Yani mesela bu savaş döneminde altın bu özelliğini kaybetmişken tam tersi dolar bu sefer çok önemli bir güvenli liman enstrümanı olarak öne çıktı. Zaten hani kabaca örnek vermek gerekirse belli başlı öne çıkmış literatürde güvenli liman enstrümanları var. İşte bunun en başında bahsettiğimiz gibi altın geliyor. Sonrasında Amerikan doları geliyor. İsviçre frankı geliyor. Japon yeni geliyor. Amerikan tahvilleri geliyor. Yani bunlar en başlıca güvenli liman enstrümanları olarak öne çıkan enstrümanlar. Tabii ki her dönemde, her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır dediğimizde, yani genellikle aslında literatürde bu saydığım enstrümanlar daha öne olarak çıkıyor ama göreceli olarak belli dönemlerde bu saydıklarım arasından bazıları daha çok öne çıkabiliyor. Genellikle tabii bunu hep altını sayıyorduk en önde çıkan olarak ama bu son dönemde bu geçerli olmadı. O yüzden aslında dönemine göre, konjonktüre göre ve tabii fiyat seviyesini tek bir olay etkilemiyor. İşte bu süreçte altındaki düşüşün sebeplerine de bakarsak başka sebepler de etkileyebiliyor enstrümanların değerini kaybetmesinde. Ama aslında sorunun cevabı kolay olmamakla birlikte, evet aslında her dönemin güvenli liman enstrümanı teknik olarak aslında aynı da desek, görece olarak konuşursak dönemine göre bu orantısal olarak değişebiliyor. Dediğimiz gibi bazı dönemlerde bu saydıklarım arasındaki bazı enstrümanlar daha açık ara öne geçebiliyor. Kimi daha geride kalabiliyor. İşte bu dönemden bahsedersek, bu savaş döneminde en öne çıkan aslında Amerikan doları olduğunu gördük. Bu savaş ortamında daha çok Amerikan doları tercih edildi güvenli liman enstrümanı olarak. Burada da zaten son dönemde savaşın çıkmasıyla birlikte doların da ciddi değerlendiğini görüyoruz. Yani işte Trump'ın Amerikan başkanlığına seçilmesi ve sonrasındaki gümrük vergileri gibi konular gelmişti, hatırlarsanız. Bunu detaylı konuşmuştuk sene başında. Arkasında işte Fed'den faiz indirimleri mi gelecek, ne zaman gelecek konularını konuşurken dolar ciddi anlamda bir değer kaybetmişti. Dolar endeksinin 95'lere doğru kadar geldiğini, aşağılara geldiğini görmüştük. Hatta o dönemde savaş öncesinde dolarda çok daha sert değer kayıpları bekleyenler de vardı. Ama sonra savaşın çıkmasıyla beraber dediğimiz gibi doların bu kadar öne çıkıyor olması güvenli liman enstrümanı olarak doları o düştüğü dip seviyelerinden çok daha değerli yerlere taşıdı. Dolar endeksi işte yüzü geçerek çok daha yüksek seviyeleri gördü. Yani bu döneminde doların daha öne çıkan bir güvenli liman enstrümanı olduğunu gördük. Tabii bu dönemde yine Japon yeni de bir belli oranda bir güvenli liman talebi almıştı. Ama esas burada tabii dolar öne çıktı. O yüzden burada toparlamam gerekirse şöyle toparlayayım. Evet, her dönemin güvenli liman enstrümanını tanım olarak, teorik olarak aynı mıdır? Aynıdır. Ama her dönemde pratikte değişebiliyor. Bazı dönemlerde bazı güvenli liman enstrümanları öne çıkabiliyor. Bu dönemde dediğimiz gibi altının geriye düşerek doların öne çıkması gibi. Ama tanım olarak şu çok önemli. Güven liman enstrümanı nelerdir? Niye güven liman enstrümanlarına ihtiyacımız var ki? İşte açıkladığım gibi böyle risklerin arttığı dönemde bize daha belirgin, daha öngörülebilir getiri sunan, daha sırtımızı dayayabileceğimiz enstrümanlar oluyor. Bunları bilmek, tanımak önemli. O dönemin piyasa konjonktürüne göre de bu liste içerisindeki biri ya da birkaçı daha öne çıkabiliyor. Böyle dönemlerde biraz defansif tarafa çekileceğimiz yatırım açısından belirsizliğin yüksek, şu dönemde yaşadığımız gibi riskin yüksek olduğu dönemde bu güvenli liman enstrümanlarına yatırım yapmak önemli. Portföy çeşitlendirmesinin önemi, risk portföy risk yönetiminin önemini konuştuğumuz programlarda da buna değinmiştim. Muhakkak belli bir oranda bu risk toleransınızdan bağımsız, beklentinizden bağımsız olarak her portföyde belli oranda, ki bu işte risk toleransına göre, beklentiye göre bu oran değişebilir ama en azından belli bir minimal oranda herkesin portföyünde bir hedge amaçlı, bir sigorta amaçlı güvenli liman enstrümanı bulundurması önemli. Bu genelde yaygın olarak altındır. Bu dönem için evet bu geçerli olmadı ama hala altın güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. Ama dediğimiz gibi dönemine göre, piyasa konjonktürlerine göre bazen başka enstrümanlar da öne çıkabiliyor. Bunu zaten piyasayı takip ettiğimiz noktada görebiliyoruz. Burada amaç dediğim gibi portföylerimizi çeşitlendirmek, daha defansif tarafta, güven tarafta olmak için güvenli liman enstrümanları nelerdir, hangileri hangi dönem öne çıkıyor, hangileri daha geride kalıyor, bunları bilerek buralarda biraz yatırım yaparak hem kendimizi biraz daha güvenceye almak hem de portföyümüzün riskini biraz daha dengelemek açısından önemli oluyor. Bu bölümde güvenli liman enstrümanlarını konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
5: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyen.

Hafta boyunca açıklanan veriler, değişen beklentiler ve piyasalardaki hareketler yatırım odaklı gündemde anlam kazanıyor. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin yorumuyla haftanın ekonomi resmi her cuma saat 15'te Odea Radyo'da netleşiyor. Check, check, check, check, check, check.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Özlem Hanım, döviz portföyde nasıl bir denge unsuru olabilir?
3: Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü mesele oran değil, amaç. Dövizi neden tuttuğunuz, ne kadar tuttuğunuzdan daha önemli. Önce şuradan başlayalım. Döviz çoğu zaman bir kazanç aracı gibi algılanıyor. Kur artacak mı sorusu hep ön planda. Oysa daha sağlıklı bakış açısı şu. Döviz bir risk yönetimi aracıdır. Özellikle ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin arttığı dönemlerde portföyde dengeleyici bir rol üstlenebilir. Önemli olan şu soruları sormak lazım. Geliriniz hangi para biriminde? Harcamalarınız hangi para biriminde? Risk toleransınız ne kadar? Kısa vadeli mi, uzun vadeli mi yatırım yapıyorsunuz? Eğer tüm geliriniz TL ise ve harcamalarınız da büyük ölçüde TL cinsindense portföyünüzün makul bir kısmını dövizde tutmak olası kur şoklarına karşı bir tampon görevi görebilir. Ama oran, hedef ve risk algısına göre değişir. Genç, uzun vadeli yatırımcı ile emekliliğe yaklaşmış bir yatırımcının döviz oranı aynı olmak zorunda değil. Ayrıca dövizi tek başına düşünmemek gerekir. Portföyde TL mevduat, para piyasası fonu, hisse senedi, tahvil ve altın gibi varlıklarla birlikte dengeli bir yapı oluşturulabilir. Özellikle altın son yıllarda hem küresel risklere karşı hem de kur hareketlerine karşı sentetik bir döviz enstrümanı gibi işlev görüyor. Bu da klasik nakit döviz tutma ihtiyacını bir ölçüde azaltabiliyor. Bir diğer önemli konu da fiziksel ve dijital döviz farkı. Fiziksel döviz elde tutulduğunda güvenlik riski oluşabilir. Çalınma, kaybolma, sahte banknot riski gibi faktörler var. Ayrıca herhangi bir getiri sağlamaz ve likitte yönetimi zorlaşabilir. Dijital ya da bankadaki döviz hesaplarında ise farklı bir risk seti vardır. Hesap güvenliği, siber dolandırıcılık, kimlik avı gibi riskler söz konusu olabilir. Bu nedenle güçlü şifre, iki aşamalı doğrulama ve güvenli bankacılık alışkanlıkları kritik hale gelir. Yani risk tamamen ortadan kalkmaz, sadece şekil değiştirir. Sonuçta mesele şu, portföyde döviz olmalı mı? Evet, çoğu yatırımcı için belirli bir denge unsuru olarak mantıklı olabilir. Ama ne kadar? İşte bu kişisel bir karardır. Döviz yükselecek diye alınan bir varlık olmaktan çok, beklenmedik senaryolara karşı koruma sağlayan bir araç olarak düşünülmeli. Ve her zaman diğer varlıklarla birlikte bütüncül bir stratejinin parçası olmalı. Bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da. Odeya Radyo.

Yaz tatilinde hem dinlenmek hem de yatırım dünyasını takip etmek mümkün. Odea Radyo'da Chill Out şarkılar ve yatırım içerikleri bu yaz da seninle.

0: Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odaya için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odaya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri yaratabilir. Çünkü fiyatlar artık sadece temel değerleri değil, yatırımcıların stres seviyesini de yansıtır. Piyasaları okumayı zorlaştıran şey, aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk on veya risk off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz, ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk on, risk off okuması piyasaların daha çok fırsatları mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odaya ile yatırım içeriklerini ve Odaya Radyo'yu takipte kalın.
2: Oh,

0: matter?
1: The world just...
2: İyi bir şarkı ruhuna iyi gelir. Doğru bilgi ise kararlarına. Odea Radyo'da ikisi aynı akışta buluşuyor.

başlıyor. TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır? Enflasyon karşısında paranın gerçek değerini korumanın, satın alma gücünü sürdürülebilir şekilde artırmanın ve tasarruf davranışlarını şekillendiren ekonomik dinamikleri anlamanın yollarını keşfetmek için sizi ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen'in Odea için hazırladığı TL varlıklarda pozitif reel faiz neden aranır sorusuna cevap arayan kısa makaleyle baş başa bırakıyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline Augusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odea kategorisinden ulaşabilirsiniz. Parayla olan ilişkimiz yüzeyde oldukça basit görünür. Kazanmak, biriktirmek ve harcamak. Ama bu döngünün arkasında çok daha kritik bir gerçek yatıyor. Paranın zaman içindeki değeri. Bugünkü 100 TL ile bir yıl sonraki 100 TL aynı değil. Çünkü arada enflasyon var. Dolayısıyla asıl soru ne kadar kazandım değil, kazandığım paranın satın alma gücü ne oldu olmalı. İşte tam burada reel faiz kavramı devreye giriyor. Çünkü ekonomik hayatın özü cebinizdeki para miktarından çok o parayla neyi ne kadar alabildiğinize dayanıyor. Faiz oranları genellikle nominal olarak ifade edilir. Nominal faizden enflasyonu çıkardığınızda elde ettiğiniz rakam gerçek kazanç ya da kaybı gösteriyor. Faizler enflasyonun altında kalırsa insanlar hesaplarında daha fazla para görüyor ama o parayla daha az şey alabilir hale geliyor. Görünürde kazanç var gibi görünse de gerçekte satın alma gücü eriyor. Pozitif reel faiz ise bunun tam tersi. Getiri enflasyonun üzerindeyse tasarruf sahibi gerçek anlamda kazanç sağlıyor, paranın değerini koruyor. Bu durum özellikle yüksek enflasyon dönemlerinde daha görünür hale geliyor. Türkiye gibi enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde yerel para birimi cazip getiri sunmuyorsa insanlar doğal olarak dövize, altına ya da başka varlıklara yöneliyor. Bu dolarizasyon dediğimiz eğilim para politikasının etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece yatırım araçlarını bilmekten ibaret değil. Asıl mesele ekonomik kavramları doğru anlayabilmek ve etkinliğini zayıflatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, pek çok insan hiçbir şey yapmadığında risk almadığını sanıyor. Oysa yüksek enflasyonda hareketsiz kalmak da bir kayıp. Buna enflasyon vergisi deniyor. Herhangi bir işlem yapmadan sadece fiyatların artması nedeniyle satın alma gücünüz azalıyor. Tam bu noktada finansal okuryazarlık devreye giriyor. Finansal okuryazarlık sadece

Benzer şekilde herkes dövize geçiyor gibi genellemeler çoğu zaman veriyle değil algıyla besleniyor. Eğer TL varlıklar pozitif reel faiz sunuyorsa yerel para biriminde kalmak satın alma gücünü korumak açısından daha anlamlı olabilir. Finansal kararları şekillendiren sadece bilgi değil, aynı zamanda davranışlardır. Kayıptan kaçınma ya da sürü psikolojisi gibi eğilimler kararları olumsuz etkileyebilir. Kararlar kişisel hedefler doğrultusunda kısa vadeli yanılsamalara kapılmadan alınmalı. Aslında konu yalnızca bireysel yatırım kararlarından da ibaret değil. Makroekonomik açıdan bakıldığında pozitif reel faiz ortamı tasarruf eğilimini artırıyor. Finansal sistemi derinleştiriyor ve yerel para birimine güveni pekiştiriyor. Bu da döviz talebini sınırlayıp genel ekonomik dengeye katkı sağlıyor. Tek bir veriye bakarak yorum yapmak çoğu zaman yanıltıcı. Faiz ve enflasyonu birlikte değerlendirmek şart. Sonuçta TL varlıklarda pozitif reel faiz arayışı çok temel bir ihtiyacı yansıtıyor. Paranın değerini korumak. Tasarruf etmek artık sadece para biriktirmek değil, o paranın gelecekteki değerini de gözetmek anlamına geliyor. Finansal okuryazarlık geliştikçe bu süreçte sağlıklı işlemeye başlıyor. Ekonomik dalgalanmaların olduğu bir dünyada bu farkındalık artık bir avantaj değil, bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Augusto'daki Yatırım Bay Odea içeriklerimizi takip etmeye ve Odea Radyo'yu dinlemeye devam edin. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odea Radyo.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım dünyasının merak edilen başlıkları haftanın sorusunda yanıt buluyor. Özlem Bayraktar Gökşen ve Doktor Emrah Ahi'nin değerlendirmeleriyle yeni bölümler Odea Radyo'da gün içinde seni bekliyor.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Dedi Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Ode Radyo'da başlıyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'ne yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz güvenli liman enstrümanlarını konuşacağız. Aslında daha önceki bölümlerde bunu çok konuştuk. İşte altınla ilgili konuştuğumuz bölümde de işte güvenli liman enstrümanı nedir? Kimler daha çok tercih eder? Niye işte portföylerimizde bulunması lazım? Konularını aslında detaylı bir şekilde konuşmuştuk. Bu bölümde aslında biraz güvenli liman enstrümanı nedir? Niye güvenli liman enstrümanlarına yatırım yapılırdan ziyade biraz her dönemin güvenli limanı aynı mıdır'ı aslında konuşacağız. Çünkü şimdi altından başlayınca konuya devam edersek tabii dünyada hani en güvenli liman enstrümanı nedir dendiğinde hep altın denir. İlk akla gelen altın olur. Hala tabii bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. Fakat son dönemde özellikle bu Amerika-İran savaşının başlamasıyla da beraber ki hani ondan önce de bir süreye dönersek son dönemlerde altın fiyatlarındaki oynaklıkta çok ciddi artmış durumda. Şimdi tabii güvenli liman enstrümanı dememiz altında sadece bu fiyat seviyelerinden de değil. Yani altın günün sonunda bir emtia, değerli bir emtia ve bir değeri var. Zaten işte dünyada merkez bankaları rezervlerinde çok yoğunlukta bulunduruyor. Zaten bizim kültürümüzde de çok büyük yeri var. Hepimiz işte anneannelerimizden, babaannelerimizden, dedelerimizden hep duymuşuzdur ki hala bu aslında gelenek devam ediyor. Yastık altı altın vardır. İşte doğumlarında hediye olarak gelir, düğünlerde gelir. İşte çoğu bu kutlamalarda aslında hepimiz zaten dediğim gibi düğünlerde olsun, doğumlarda olsun gibi durumlarda hep hediye olarak altın götürülür ve zaten kendi başına bir altın birikimi herkesin dediğim gibi bu sebeplerden oluyor. Öte yandan tabii bu yatırım amaçlı da özellikle altına yatırım yapanlar ki bu çok duyulur işte her ay bir çeyrek altın aldım, bir gram altın aldım, keseye attım, çekmeceye koydum diyenler olur. İşte kimi işte hep duyarız eski özellikle dedelerimizden, işte anneannemizden, babaannemizden hep dediğim gibi işte bilezikler vardır. Düğünde takılan bilezikler kullanılır. Hatta işte eski yıllarda bileziklerimi bozdum, işte arsa aldım ya da şu yatırımı yaptım, bileziklerimi bozdurdum, çocuğumu evlendirdim gibi. Yani burada hep bunları hepimiz yıllar içerisinde duymuşuzdur. Bizim kültürümüzde de, genel dünyada böyle ama bizim kültürümüzde de yastık altı, altınlar. Altın çok önemli bir yatırım aracıdır ve bu güvenli bir yatırım aracıdır. Yani gidip de bir işte başka bir enstrümanı aldım, işte misal dolar aldım eve koydum. İşte ya da tabii artık hisse senetleri, bonlar artık tabii fiziki yok artık kaydı ama hani burada örnek vermek için işte hisse senedi aldım, gittim o hisseyi aldım, kağıt olarak evime koydum mu duymamışsınızdır. Eski yıllarda da bu çok duyulmaz. Şimdi evet her şey kaydı ama eskiden yaşı yetecek dinleyeceğimiz hatırlar işte bonolar olsun, tabirler olsun, hisseler olsun böyle küpür küpür büyük kağıtlarda da saklanıyordu. Onu da aldım evde sakladım diyen çok duymayız. Genelde işte altındır bunu duyduğumuz, bileziktir, takıdır, altındır. O yüzden bu güvenli liman enstrümanı özelliği evet hep var. Sadece fiyat seviyelerinden değil bir değer içermesinden, hızlı bir şekilde paraya çevrilmesinden ve bunun gibi işte kendi yapısı özelliğinde de işte paslanmaz, oksitlenmez, bozulmaz, uzun yıllar formunu, yapısını korur altın. O yüzden mesela gümüşe kıyasla daha da değerlidir gibi hani daha teknik konuları da var ama bu açıdan bakıldığında tabii altın her zaman güvenli liman enstrümanının özelliğini korur, koruyor da. Fakat eskiye kıyasla tabii şimdi bu bölümde şunu söylemek istiyorum. Hani o güvenli liman demek de bir anda yatırımlarda değerini çok da kaybetmemesi aslında. Yani evet demin anlattığım, biraz önce söylediğim konular biraz daha tabii teknik. Yani altının kendi özelliği, değerini koruması, işte bu yatırım felsefesinden gelen bir talep. Ama en büyük diğer konusu da değerini kaybetmemesi ve değerini koruması. Şimdi tabii değerini kaybetmeye ya da değerinde çok fazla oynama olduğu noktada güvenli liman enstrümanı özelliğini belli oranda yitirmeye başlıyor. Kaybediyor demiyorum ama yitirmeye başlıyor. Aslında tam da bu bölümün konusu. Yani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır derken aslında bu son döneme biraz atıfta bulunmak istiyorum. Sebebi de şimdi takip edenler zaten biliyordur. Etmeyenler de işte fiyat, son dönemki fiyat hareketlerine bakabilirler. Altın işte özellikle bu Amerika-İran savaşının başlamasıyla beraber ciddi bir değer kaybetti. aslında normalde yıllardır hani konuştuğumuzda altın güvenli liman enstrümanı olduğundan dolayı altın savaşı sever. Niye? Çünkü savaş ortamı jeopolitik riskleri arttırır, tedirginliği arttırır, risk iştahını düşürür. Riskleri arttırdığından dolayı risklerin arttığı noktada bir güvenli liman enstrümanı olarak böyle bir ortamda değerini koruyan, taşınabilen, likiditeye hızlı çevrilebilen altın öne çıkar. İnsanlar savaş ortamında güvenli liman enstrümanı olarak daha çok altında talepte bulunurlar. Ondan dolayı da savaş zamanında altın yükselir konusu yıllardır hepimizin bildiği bir konudur ki geçmiş yıllarda örnekleri de zaten tecrübeyle sabit. Eski işte geçmiş yıllardaki savaş dönemlerine baktığımızda da altının talep gördüğünü görüyoruz. Fakat bu Amerika-İran savaşında bunu görmedik. Tam tersi altında ciddi bir değer kaybı oldu. Bunun sebepleri var. Bunları da tabii sebeplerini biliyoruz. Neden böyle bir değer kaybettiğini de biliyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde bunlardan işte piyasada gündem konuşurken de bunun sebeplerinden bahsetmiştim. Bugün bu bölümün tabii konusu değil ama burada bir savaş ortamında bu sefer altın değer kaybettiğini gördük. Burada tabii sebepleri daha önceki bölümlerde dediğimiz gibi konuşmuştuk. Şimdi tabii bu savaşla beraber altında bir değer kaybı olması ki işte savaş önceki seviyeyle şimdi seviyeye bakarsanız ciddi anlamda altın değer kaybetti. Savaş öncesi işte 5500-5600 dolarları onzu giden altın 4000 dolarların altına kadar geldi. Şimdi tabii bir anda böyle bir ortamda işte hep en önemli güvenli liman enstrümanı, savaşta en çok sarıldığımız enstrüman dediğimiz enstrümanın bu savaş ortamında bu kadar ciddi değer kaybetmesi biraz güvenli liman enstrümanı özelliğinde sorgulattı yatırımcılara. Evet, dediğim gibi sebeplerini bilmekle birlikte günün sonunda değer kaybının çok sert olması bu güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulattı. Öte yandan savaş öncesindeki seviyelere baktığımızda tabii çok ciddi bir fiyat hareketi yaşanıyordu. Yani güvenli liman enstrümanı dediğimiz aslında biraz volatilitesi düşük, yani oynaklığı düşük hali, çünkü riski biz volatiliteyle, oynaklıkla ölçüyoruz. Daha nispeten düşük olan, yani bu evet altın değerleniyor trend olarak baktığımızda bir grafikte gidiyor ama hani yukarı hareket, yani çıkışlar ve düşüşler daha dengeli olarak yükselen bir altından bahsediyorduk. Eğer kısa vadedeki o fiyatlar, yani inişler çıkışlar çok dalga boyları büyümeye başladığı zaman, yani volatilitesi oynaklığı çok büyümeye başladığı zaman o finansal enstrümanın da hali riski büyümüş oluyor. Şimdi son dönemki volatilitesine altının baktığımızda çok sert. Yani çıkışları da çok sert oluyor, düşüşleri de çok sert oluyor. Yani bir volatilitesi, bir oynaklığı artmış durumda altının. Bu da aynı durumda tabii bir güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulatıyor. Bölümün başında dediğim gibi bir güvenli liman enstrümanı özelliğini kaybetti diyemeyiz altına. Ama son dönemki yaşadığı gelişmeler, fiyat hareketleri altına biraz güvenli liman enstrümanı özelliğini sorgulatıyor yatırımcıları. Biraz o özelliğini kaybetmiş durumda. Çünkü güvenli liman enstrümanından beklentimiz fiyat oynaklığı daha düşük olan, işte böyle risklerin arttığı ortamdaki, en büyük riskin arttığı ortam, işte şimdi yaşadığımız gibi savaş ortamı, işte politik krizler, beklenmedik olaylar gibi konularda, yani riskin çok yükseldiği, belirsizliğin çok arttığı ortamda bize daha güvenli bir getiri sunan, daha güvenli bir fiyat adımları sunan, daha nasıl söyleyeyim, daha dingin bir yatırım ortamı sunan enstrümanlara biz bunu diyoruz. En azından burada o mevcut risklerden, o mevcut belirsizlikten biraz kendimizi finansal olarak korumaya yardımcı olacak enstrümanlardan bahsediyoruz. Tabii şimdi altın bunun en önünde gelirken, dediğim gibi bir savaşla beraber bu sefer riskin bu kadar yüksek arttığı ortamda kazanç yerine, değerini koruması yerine tam tersi çok sert değer kaybetmesi ve son dönemde, yani savaş süresinde ve savaş öncesindeki sürede, son dönemde, son belli bir sürede yaşadığımız altındaki fiyat hareketlerinin çok sert olması, dalga boylarının çok büyük olması, üzerindeki volatility, oynaklığı bu kadar arttırması da bir belirsizlik yaratıyor yatırımcılarda. Bu iki sebepten dolayı biraz altının güvenli liman enstrümanı özelliği de azalmış oldu son dönemde. O yüzden ki hani her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır, değil midir konusu, tabii bu çok rahat verilecek bir cevap değil. Her dönemin tabii aynı olmayabilir ama bu biraz göreceli bir aslında kavram. Yani mesela bu savaş döneminde altın bu özelliğini kaybetmişken tam tersi dolar bu sefer çok önemli bir güvenli liman enstrümanı olarak öne çıktı. Zaten hani kabaca örnek vermek gerekirse belli başlı öne çıkmış literatürde güvenli liman enstrümanları var. İşte bunun en başında bahsettiğimiz gibi altın geliyor. Sonrasında Amerikan doları geliyor. İsviçre frankı geliyor. Japon yeni geliyor. Amerikan tahvilleri geliyor. Yani bunlar en başlıca güvenli liman enstrümanları olarak öne çıkan enstrümanlar. Tabii ki her dönemde, her dönemin güvenli liman enstrümanı aynı mıdır dediğimizde yani genellikle aslında literatürde bu saydığım enstrümanlar daha öne olarak çıkıyor ama göreceli olarak belli dönemlerde bu saydıklarım arasından bazıları daha çok öne çıkabiliyor. Genellikle tabii bunu hep altını sayıyorduk en önde çıkan olarak ama bu son dönemde bu geçerli olmadı. O yüzden aslında dönemine göre, konjonktüre göre ve tabii fiyat seviyesini tek bir olay etkilemiyor. İşte bu süreçte altındaki düşüşün sebeplerine de bakarsak başka sebepler de etkileyebiliyor enstrümanların değerini kaybetmesinde. Ama aslında sorunun cevabı kolay olmamakla birlikte evet aslında her dönemin güvenli liman enstrümanı teknik olarak aslında aynı da desek göreceli olarak konuşursak dönemine göre bu orantısal olarak değişebiliyor. Dediğimiz gibi bazı dönemlerde bu saydıklarım arasındaki bazı enstrümanlar daha açık ara öne geçebiliyor. Kimi daha geride kalabiliyor. İşte bu dönemden bahsedersek bu savaş döneminde en öne çıkan aslında Amerikan doları olduğunu gördük. Bu savaş ortamında daha çok Amerikan doları tercih edildi güvenli liman enstrümanı olarak. Burada da zaten son dönemde savaşın çıkmasıyla birlikte doların da ciddi değerlendiğini görüyoruz. Yani işte Trump'ın Amerikan başkanlığına seçilmesi ve sonrasındaki gümrük vergileri gibi konular gelmişti hatırlarsanız. Bunu da detaylı konuşmuştuk sene başında. Arkasında işte Fed'den faiz indirimleri mi gelecek, ne zaman gelecek konularını konuşurken dolar ciddi anlamda bir değer kaybetmişti. Dolar endeksinin 95'lere doğru kadar geldiğini, aşağılara geldiğini görmüştük. Hatta o dönemde savaş öncesinde dolarda çok daha sert değer kayıpları bekleyenler de vardı. Ama sonra savaşın çıkmasıyla beraber dediğimiz gibi doların bu kadar öne çıkıyor olması güvenli liman enstrümanı olarak doları o düştüğü dip seviyelerinden çok daha değerli yerlere taşıdı. Dolar endeksi işte yüzü geçerek çok daha yüksek seviyeleri gördü. Yani bu döneminde doların daha öne çıkan bir güvenli liman enstrümanı olduğunu gördük. Tabii bu dönemde yine Japon yeni de bir belli oranda bir güvenli liman talebi almıştı. Ama esas burada tabii dolar öne çıktı. O yüzden burada toparlamam gerekirse şöyle toparlayayım. Evet, her dönemin güvenli liman enstrümanı tanım olarak, teorik olarak aynı mıdır? Aynıdır. Ama her dönemde pratikte değişebiliyor. Bazı dönemlerde bazı güvenli liman enstrümanları öne çıkabiliyor. Bu dönemde dediğimiz gibi altının geriye düşerek doların öne çıkması gibi. Ama tanım olarak şu çok önemli. Güvenli liman enstrümanı nelerdir? Niye güvenli liman enstrümanlarına ihtiyacımız var ki? İşte açıkladığım gibi böyle risklerin arttığı dönemde bize daha belirgin, daha öngörülebilir getiri sunan, daha sırtımızı dayayabileceğimiz enstrümanlar oluyor. Bunları bilmek, tanımak önemli. O dönemin piyasa konjonktürüne göre de bu liste içerisindeki biri ya da birkaçı daha öne çıkabiliyor. Böyle dönemlerde biraz defansif tarafa çekileceğimiz yatırım açısından belirsizliğin yüksek, şu dönemde yaşadığımız gibi riskin yüksek olduğu dönemde bu güvenli liman enstrümanlarına yatırım yapmak önemli. Portföy çeşitlendirmesinin önemi, risk portföy risk yönetiminin önemini konuştuğumuz programlarda da buna değinmiştim. Muhakkak belli bir oranda bu risk toleransınızdan bağımsız, beklentinizden bağımsız olarak her portföyde belli oranda ki bu işte risk toleransına göre, beklentiye göre bu oran değişebilir ama en azından belli bir minimal oranda herkesin portföyünde bir hedge amaçlı, bir sigorta amaçlı güvenli liman enstrümanı bulundurması önemli. Bu genelde yaygın olarak altındır. Bu dönem için evet bu geçerli olmadı ama hala altın güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. Ama dediğimiz gibi dönemine göre, piyasa konjonktürlerine göre bazen başka enstrümanlar da öne çıkabiliyor. Bunu zaten piyasayı takip ettiğimiz noktada görebiliyoruz. Burada amaç dediğim gibi portföylerimizi çeşitlendirmek, daha defansif tarafta, güven tarafta olmak için güvenli liman enstrümanları nelerdir? Hangileri hangi dönem öne çıkıyor? Hangileri daha geride kalıyor? Bunları bilerek buralarda biraz yatırım yaparak hem kendimizi biraz daha güvenceye almak hem de portföyümüzün riskini biraz daha dengelemek açısından önemli oluyor. Bu bölümde güvenli liman enstrümanlarını konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODR Radyo'da olsun. ODR Radyo.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. İlk maaşla yatırım yapmak. Nereden başlamalı? Bugünkü sesli makalemizde ilk maaşla yatırım yapmak konusuna değiniyor ve nereden başlamalı sorusuna odaklanıyoruz. Maaş almaya başlamak sadece harcamak için değil, birikim ve yatırım alışkanlıkları edinmek için de doğru zamandır. Unutmayın ki uzun vadeli birikimler için yüksek miktarlar şart değildir. Önemli olan erken başlamak ve düzenli ilerlemektir. Küçük ama düzenli adımlar zamanla büyük farklar yaratabilir. Maaşınızı bilinçli yönetmek, uzun vadeli hedeflerinize ulaşmanın da kapısını aralayabilir. Ancak yatırım için acele etmeden önce bazı temel noktaları gözden geçirmek, daha sağlam bir zemin için önemlidir. İlk olarak finansal hedef belirleyerek başlayın. Kısa vadeli bir birikim mi, yoksa uzun vadeli bir hedef mi? Yatırım stratejinizi eğitim yapmak, ev almak veya erken emeklilik gibi hedeflerinize göre şekillendirerek başlayın. Bir diğer önemli konu, yatırım yapmaya başlamadan önce bir acil durum fonu oluşturun. Ani bir gelişme için ihtiyacınız olabilecek yaşam giderlerini karşılayacak bir fonu kenara koyarsanız, yatırımlarınızı bozmak zorunda kalmazsınız. İlk maaşla yatırım yapmak isteyenlerin en büyük soru işaretlerinden biri, küçük bir sermaye ile yatırıma nasıl başlanacağıdır. Yatırıma başlamak için yüksek meblağlara gerek yoktur. Önemli olan düzenli ve bilinçli adımlar atmaktır. Yatırım disiplini ve psikolojisi de sonucu etkiler. Piyasa iniş çıkışlarında paniklemek ya da yükselişte acele karar almak yerine sağlam bir plan ve sabırlı yaklaşım en iyi savunmadır. Yatırıma yeni başlayanlar için dikkat edilmesi gereken bazı noktaları da hatırlatalım. Bir ürünü tanımadan yatırım yapmayın. Nasıl işlediğini, riskini ve masraflarını anlamadan karar vermeyin. Kısa vadeli kazanca odaklanmayın. Yatırımın doğası zamanla büyümek ve istikrar kurmaktır. Tüm parayı tek seçeneğe yatırmayın. Küçük miktarlarla farklı alanlara yayılmak riski azaltabilir. Borçla yatırım yapmayın. Harcama, birikim ve yatırım dengesini korumak sürdürülebilirliği artırır. Kaynağınızı seçerken dikkatli olun. Bu süreçte güvenilir kaynaklara ve uzman görüşlerine kulak verin. Yatırım sürecinizde Odeya Radyo'daki bilgilendirici içeriklerden destek almak için kulağınız bizde olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odea Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Özlem Hanım, yatırımcı döviz piyasasını okurken nelere dikkat etmeli?
2: Kur ekranına bakıp sadece bugünkü fiyatı görmek aslında hikayenin çok küçük bir kısmı. Çünkü döviz olanı değil, olacak olanı fiyatlar. Bu yüzden yatırımcı için en kritik nokta bugünün kuruna değil, yarının beklentilerine odaklanmaktır. İşte döviz hareketlerini okurken dikkat edilmesi gereken 5 temel ipucu. 1. Bugünün kuruna değil, beklentilere bakın. Kur genellikle gerçekleşmiş veriye değil, beklenen gelişmelere tepki verir. Faiz indirimi konuşuluyorsa kur hareketi karar açıklanmadan önce başlayabilir. Enflasyonun artacağı düşünülüyorsa veri açıklanmadan fiyatlama görülebilir. Bu nedenle neden şimdi yükseldi sorusundan çok piyasa neyi satın alıyor sorusunu sormak gerekir. Döviz piyasası ileriye dönük bir aynadır. 2. Reel faizi ve enflasyon algısını izleyin. Nominal faiz tek başına yeterli değildir. Asıl belirleyici olan reel faizdir. Eğer enflasyon beklentileri yükseliyor ve faiz bunu telafi etmiyorsa o para birimi üzerinde baskı oluşabilir. Burada resmi enflasyon kadar sokaktaki enflasyon algısı da önemlidir. Çünkü beklentiler davranışları belirler. Fiyat artışlarının hızlandığı bir ortamda bireylerin ve şirketlerin dövize yönelme eğilimi artabilir. 3. Haber akışı ve jeopolitik riskleri takip edin. Döviz piyasası en hızlı reaksiyon veren piyasalardan biridir. Merkez Bankası açıklamaları, kredi notu değişiklikleri, seçim süreçleri, bölgesel gerilimler hepsi kur üzerinde ani ve sert hareketler yaratabilir. Özellikle küresel risk iştahı değiştiğinde gelişmekte olan ülke para birimleri birlikte hareket edebilir. Bu yüzden sadece yerel değil, küresel gündem de takip edilmelidir. 4. Sermaye akımlarını ve rezerv dinamiklerini izleyin. Yabancı yatırımcı girişleri ya da çıkışları kur üzerinde doğrudan etkili olabilir. Tahvil piyasasına giriş varsa TL güçlenebilir. Çıkış varsa baskı artabilir. Aynı şekilde Merkez Bankası rezervlerindeki değişim de önemli bir sinyaldir. Güçlü rezerv pozisyonu piyasa güvenini artırabilir. Zayıflama ise hassasiyet yaratabilir. Kur sadece ekonomik değil, finansal akımlarında bir sonucudur. Son olarak kurun ekonomi içindeki rolünü anlayın. Kur artışı sadece bir fiyat değişimi değildir. İthalat maliyetlerini, şirket bilançolarını, enflasyonu ve beklentileri etkiler. Kur geçişkenliğinin yüksek olduğu ekonomilerde bu etki daha belirgindir. Bu nedenle kur hareketini tek başına değil, büyüme, enflasyon ve faiz üçgeni içinde değerlendirmek gerekir. Sonuç olarak döviz hareketini okumak, yükselecek mi düşecek mi tahmini yapmak değil. Asıl mesele hangi dinamiklerin değiştiğini görmek ve bu değişimin neyi işaret ettiğini anlamaktır.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kal.

çalışırken motivasyonunu yükseltecek müzik akışını ve finansal okuryazarlığını güçlendirecek yatırım içeriklerini senin için bir araya getirdik. Kulağın bizde olsun. Türkiye'nin ilk ve tek banka radyosu Odea Radyo'da kal.

0: Odeya Radyo.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Odeon Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Merhaba, ben Odeon Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odeon Radyo'da.

0: aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Risk on, risk off nedir? Piyasaların halet ruhiyesini okumak. Finansal piyasalarda aynı haberin bazen yükseliş, bazen de düşüş nedeni olabildiğini hiç düşündünüz mü? Yatırımcıların risk alma iştahı ile güvenli liman arayışı arasında gidip gelen piyasa dinamiklerini daha iyi anlamak için sizi Dr. Emrah Ahi'nin Odaya için hazırladığı Risk On, Risk Off Nedir? Piyasaların haleti ruhiyesini okumak başlıklı kısa makalenin özetiyle buluşturuyoruz. Makalenin daha kapsamlı haline themagger.com'daki Odaya ile yatırım kategorisinden ulaşabilirsiniz. Finansal piyasalar her gün milyonlarca veri, haber ve beklenti arasından tek bir şey üretir: fiyat. Ama fiyatlar yalnızca bilançoların, faizlerin ya da makro verilerin sonucu değildir. Aynı zamanda yatırımcı psikolojisinin, korkuların ve coşkuların da yansımasıdır. Bazen kötü veri iyi haber olur, bazen iyi veri kötü haber. Bu değişkenliğin arkasında çoğu zaman tek bir kavram vardır: piyasa ruh hali. Yatırımcıların risk almaya istekli olduğu dönemlere risk on, riskten kaçınma eğiliminin güçlendiği dönemlere de risk off denir. Bunu günlük hayattan düşünelim. Hava güneşliyken insanlar daha rahat plan yapar. Dışarı çıkar, seyahate gider, yeni şeyler dener. Gökyüzü kararınca ise herkes önce güvenli bir yere dönmek ister. Finansal piyasalarda da hava açıkken risk iştahı artar. Bulutlar toplandığında sermaye güvenli limanlara çekilir. Howard Marks'ın meşhur benzetmesiyle piyasalar bir sarkaç gibidir. Bir uçta açgözlülük, diğer uçta korku vardır. Yatırımcının işi sarkacı durdurmak değil, onun nerede olduğunu fark etmektir. Risk on dönemlerinde piyasanın temel sorusu şudur: ne kadar kazanabilirim? Yatırımcılar geleceğe daha iyimser bakar, olumsuz haberleri daha kolay görmezden gelir, olumlu haberleri ise büyütür. Hisse senetleri, gelişen ülke varlıkları, teknoloji ve büyüme hisseleri, endüstriyel metaller ve kripto varlıklar bu ortamda daha iyi performans gösterebilir. Risk primleri düşer, kredi spreadleri daralır, volatilite gerileyebilir. Piyasa adeta biraz daha risk alabilirim der. Ancak bu iyimserlik her zaman sağlıklı olmak zorunda değildir. Bazen güçlü büyümeden, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir, volatilite artar, likidite azalır. Küçük haberler bile büyük fiyat hareketleri, bazen de bol likidite ve treni kaçırma korkusundan beslenir. Risk off dönemlerinde ise soru değişir. Ne kadar kazanabilirim yerine ne kadar kaybedebilirim öne çıkar. Yatırımcılar hisse senetleri ve gelişen ülke varlıkları gibi riskli alanlardan çıkıp daha güvenli kabul edilen varlıklara yönelir. Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri, dolar ya da altın talep görebilir. Bu dönemlerde belirsizlik primi yükselir,

0: Haberi okumayı zorlaştıran şey aynı haberin farklı dönemlerde farklı fiyatlanmasıdır. Güçlü istihdam verisi risk-on ortamında ekonomi güçlü diye olumlu algılanabilir. Ama enflasyon endişesinin baskın olduğu bir dönemde faizler daha uzun süre yüksek kalacak korkusuyla satış getirebilir. Petrol fiyatlarındaki yükselişte bazen canlı talep, bazen jeopolitik risk ve enflasyon baskısı anlamına gelebilir. Yani mesele yalnızca veri değil, verinin hangi ruh hali içinde geldiğidir. Bu ruh halini anlamak için tek bir göstergeye bakmak yetmez. Küresel hisse endeksleri, VIX, tahvil faizleri, dolar, kredi spreadleri, altın ve petrol birlikte okunmalıdır. Faiz düşüşü bazen riskli varlıklar için olumlu olabilir. Bazen de resesyon korkusunun işaretidir. Altın güvenli liman olabilir ama reel faizler yükseliyorsa baskı altında kalabilir. Bu yüzden piyasa okuması tek bir grafiğe değil, göstergelerin birlikte anlattığı hikayeye dayanmalıdır. Piyasa ruh halini anlamaya çalışırken tek bir göstergeye veya fiyat hareketine fazla anlam yüklememek gerekir. Risk-on veya risk-off kavramları hangi varlığın alınması ya da satılması gerektiğini gösteren mekanik sinyaller değil, piyasalardaki hakim duygu ve ana hikayeyi anlamaya yarayan bir çerçevedir. Bu çerçeveyi bir piyasa termometresi gibi düşünebiliriz. Termometre tek başına teşhis koymaz ancak olağan dışı bir durum olup olmadığına dair ipucu verir. Benzer şekilde risk-on, risk-off okuması piyasaların daha çok fırsatlara mı yoksa tehditlere mi odaklandığını anlamaya çalışır. Bu okuma yapılırken fiyat hareketlerinin ne kadar yaygın olduğu ve haber akışının nasıl yorumlandığı önemlidir. Aynı veri farklı dönemlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Piyasaların dilini, ekonominin dinamiklerini ve yatırım dünyasının öne çıkan başlıklarını birlikte keşfetmeye devam etmek için The Magger'daki Odea ile yatırım içeriklerini ve Odea Radyo'yu takipte kalın.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yatırım içeriklerini ayrı ayrı yerlerden takip etmek zorunda değilsin. Odea Yatırım Odaklı Bülten'de yatırım dünyasına dair video, podcast ve makaleler tek bir yerde. Odea Bank LinkedIn hesabında her sayıda farklı bir konu, farklı bir bakış açısı ile seni bekliyor.

Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, Yatırımın Sesi'nde ekonomi gündemini ve yatırım dünyasına yansımalarını değerlendiriyor. Yatırımın Sesi yeni bölümleriyle her pazartesi saat 11'de, tekrar bölümleriyle de her pazartesi ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapta değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Modern Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Hedeflerimize ulaşmanın heyecanlı bir yolu finansal zeka oyunu. Şimdi size bir sorum var. Finansal yolculuğumuzu bir oyuna benzetmek hiç aklınızın ucundan geçmiş miydi? The Magger'da yayınlanan Hedeflerimize Ulaşmanın Heyecanlı Bir Yolu, Finansal Zeka Oyunu başlıklı makale tam da aslında bunu yapıyor ve finansal hayatımıza daha keyifli bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bu yolculukta da tıpkı oyunlarda olduğu gibi hedefler, kaynaklar ve her adımda verdiğimiz kararlar var. Ama bu oyunda asıl önemli olan sadece ne kadar kazandığımız değil de elimizdeki kaynakları ne kadar akıllıca kullandığımız. Şimdi ilk olarak karakterimizi seçmekle başlıyoruz işe. Maceracı bir serbest çalışan mı, kurumsal bir savaşçı mı, hayalperest bir sanatçı ya da girişimci bir ruh muyuz? Bu oyunda her karakterin kendine özgü bir risk algısı, gelir düzeyi ve karar biçimi var çünkü. Şimdi karakterinizi seçip hedefinizi belirlediyseniz oyun başlıyor. Bu oyunda hepimizin elinde 3 temel kaynak var. Gelir, zaman ve enerji. Her birimizin hayatı farklı olsa da bu üçü arasındaki denge finansal yolculuğumuzu doğrudan etkileyebiliyor. Bazen daha fazla gelir için daha çok zaman harcıyoruz. Bazen fedakarlık edip geleceğe yatırım yapıyoruz. Bazen de bütün planın gidişatını enerjimiz ve motivasyonumuz belirliyor. Oyunun her turu da aslında tanıdık bir yerden başlıyor. Gelir geliyor, ardından kira, faturalar, market, ulaşım gibi zorunlu harcamalar devreye giriyor. Sonrasında ise seçimler başlıyor. Ek iş mi, eğitim mi, birikim mi, yoksa biraz nefes almak için kendine alan açmak mı? Tam da burada kaynakları nasıl yönettiğimiz ayrı bir önem kazanıyor işte. Oyunda bir de yatırım kartı var. Doğru zamanda, doğru bilgiyle ve doğru stratejiyle seçilen bir yatırım kartı sizi oyunda birkaç adım ileri taşıyabiliyor. Uzmanlardan öğrendiğiniz bilgiler ve dinlediğiniz eğitimler doğrultusunda vereceğiniz yatırım kararları da uzun vadede oyundaki konumunuzu güçlendirebiliyor. Oyunda ilerleyebilmek için ay sonunda, yani her turun sonunda kısa bir değerlendirme yapmak da çok önemli. Ne kadar param kaldı, enerjim ne durumda, zamanımı nasıl kullandım, hedefime yaklaştım mı gibi soruların cevapları bir sonraki tur için çok daha güçlü stratejiler geliştirmenize de yardımcı oluyor. Hedefe ulaştığınızda ise zaferin tadını çıkarma zamanı geliyor artık. Ama şunu da unutmamak lazım. Herkesin finansal yolculuğu kendine özgü. Bu yüzden önemli olan şey kendi oyununuzu doğru kurmak ve her adımda daha bilinçli ilerleyebilmek. Bu finansal zeka oyunu eğer ilginizi çektiyse konunun daha detaylı ele alındığı yazımız themagger.com'daki Odea ile yatırım sayfasında sizi bekliyor. Oyunu kazanacağınızı düşünürken en başa dönmemek için yatırım bilginizi ve finansal okur yazarlığınızı geliştirmenin ne kadar önemli olduğunu da herhalde fark etmişsinizdir. Bu yolculukta Odea Radyo'daki içeriklerimizi de takip etmenizi öneririz.
0: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.

Her makaleyi okumaya vakit bulamayabilirsin ama doğru bilgiyi duymak için birkaç dakikan olabilir. Ekonomi ve yatırım alanında uzman isimlerin hazırladığı içerikler, sesli makaleler gün içinde Odea Radyo'da seni bekliyor.

Thank you, Patrick.

0: Yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeara.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.